Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Bir dana boy, her bir adamın kalbinde dünyanın tonca tesirat kartinası var. O, menedeki katlamlarda saklanan. Adeta kündüllük mürekkep uçurlar arası da besilip katlı uykuğa getirdi. Lekin, o, her vakit bizni uğrap, her bir adamın dünyaya bulan karışını yetekleydi, hem bizning dünyanın küzdüdüğün noktumuzunu belgeleydi, deyaydı. Bu gep naiti sırlık, sihirlik bilingeşke kayıl bulmay, nek meydanda sınapaksak bulamdı, dedim. Bu ay kemterlik bilen külüp koyup, bu minan pikrim, bu gepke şansınız mı, şen misiniz mi boludu, dedi. Men bir kişinin yürek etdiği saklanan tesiratını bilemen, siz doğru deyip berelisiniz, elbette işini men, dedim. Boludu, dedi o. Bu kişinin en dastlabda kalbiga sinib qalgani topu tuman basqan, cheksiz ketgan bir qumluq. Lekin onun atrofidagi targ'ini muhit yomon emas bo'lib, illiq bir quchoq o'xshaydi. Atrofda qushlar sayrab turgan, xushbiroq yet balqib turgan. Gepimni tugitib, u bovayni qandoq paraz qildi keyin deb qarab qo'ydim. Bovay mon qarib etib, mundaq dedi.

0: 14 saatten 4 saatki qısqıraydı. Hem de yıl boyu çeklimisiz katnaş emelge aşıdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kıladı. Abdanım rayon tövən boşluq ixtisadi bilen yezi igilikinin çonkuru yuğurma tərəqiyatıgı türtkü buluşunu tezlətdi. Hazır gıcə Şincan'da yezi igilikini işiltilidigan adamsız uşqunun saxlanma miqtari 30 mindan eşip, paxta, özgıcə bağırmançılıq, aşlıq qatarlıq yetekçi kəsiblərdə kən qollanılmaqda. Muhbir Fukan şəhərinin Çıngwen bazırıqı barğını da yezgilikide işiltilidigan adamsız uşqu aldın təsis qılınğan aviyasiya liniyası boyunca kevazlikde uçu atatdi. Bu xil adamsız uşqu kökbet, qızıl ömüç qatarlıq keysallik ziyandaş aşaret görülge rayonlarını tez sürette pərixlendirəlaydıgan əm bəlgi qoyalaydıgan bulup, aqil yezgilikide supsının AI sürət pərixlendiriş texnikisi tayınıp, tüpnin oziqlıqıga diagnoz qoyishni tamamlab, alaqadar sallıq məlumatlarını adamsız uşqoğu yetkizgendin keyin məşğulat xadimleri ximiyalik uçini üzüş, özgirişcan mıxtarlıq oğıtlaş qatarlıq etiz pərvişi məşğulatını ilip bardu. Fukan şəhri Çıngwen baziri Yurgu şərqi kentinin ahalisi Sishiju mındaqdiri. Yezigilikde adamsız uşku işletkende doğrını 2 saatli pürk bolgili, yine kevazdın öz şehvalıgı asasen özgirişcan mıqtarda ve ihtiyacıgı karap pürküp, vaqit küşünü tecep, serpiyatını tövelletip, ünümlü aşırışını hakiki işkaşırgılı bolu diken. Bugünkü günde adamsız uşku arqılıq keselik ve aşarat zininin aldını iliş teknikisi kevazlikten meyvelik vaqtçı. Oğutlaştın keselik ve aşarat zininin aldını iliş tezgilleşkisi. Tianşan'ın canıp şimaldiki asaslıq çoğun eti ziraatleri ve özgeci bağırmançılıqtiki ösümlik asıraş halkıları da kullanılıp, dehkallar ayrılalmaydıgan yeni dehkançılıq koralığı ayınıp, etiz başkuruş, pərviş kilişinin maşinleşiş, akıllışıqı qarap tip özgertişi türtkü boldi. Növete Aksu vilayetinde yezigilikide işiltilidigan adamsız uşqunun saxlanma miqtari təxminen 7 mingga yetip, paxtçılıq, alma, çılan, yanlaq qatarlıq özgice bağvançılıkke noktalıq mülazimet kılmaqda. Aksu şehri İgerci Baziri Bağçı kentinin ahalisi Dan Guangrun ındaqdidi. Hazır biz dehqallarımı yukarı pen teknikini işiltu atımız. Әт яз кіргенден бұян адамсыз ұшқу арқылық чаңлаштырғашқа бұйыл алма найт көп мейвіліді. Адамсыз ұшқу техникісінің тәрәқиятыға әгішіп, пән тәтқиқат қадымлары адамсыз ұшқуны ирақтың сезіш, сүнни әқіл, нәрс тоғыры қатарлық техникалар білән чоңқыр үйгіріп, адамсыз ұшқуны тоғыры пүрке әләйдіған болыштын көзітіп өлчі әләйдіған, диагноз қой әләйдіған, тәдбір бәлгілі әләйдіған болышқы қарап, дәрежесіні омымызлік өстірді. Şincan yezigilikide işiltilidigan adamsız aviyasiya vasıtalarının iqtidari ve bexaterliki noktalıq təcrübe xanasının müdiri Ma Jüngang mındaq dedi. Şincan'nın kilomat şəraiti, terikçilik endiyisinin alaydilikige mas kilidigan yezigilikide işiltilidigan adamsız uşqu ölçimi qilipini mükemmelleştirişini tətqiqilip, tövən boşluq iqtisadi bilen paxtçılıq, özgece bağ, ormançılık qatarlıq əvzəl, özgece yez igilikinin çonqur yuğurlaşını ilgir sürümüz.
0: Stansımız xəbri. Şincan'ın 12-ci növbətli köçət gülgiyah körgəzmisi, 8-ci ayının 23 günü Qutubi Nakiyası dövlət dərəcəlik köçət solu bazırda başlandı.
1: Bu növbətli köçət gülgiyah körgəzmisi 3 gün davamlaşıb, Cəmi 40 körgəzmə oranı təsis qılınıb, 80 nəcə əla süpətlik köçət gülgiyah sorti mərkəzlik körgəzmə qılınadı. Bu məzgildə yenə köçət eksport qılış, sırtqı çıxırış məxsus temalıq leksiyası, karxanalar məxsus meydan tonuşturuş fəaliyyət qatarlıq fəaliyyətlər ötküzülüdü. Memleketin her kaysı şeylerden gelgen sahe vekilleri, pen tətqiqat oruları, taşkı soğudu karxalları bir yerge cem bulup, köçetlerini ölçemleştirip yetiştiriş, çegira alkıgan soğuda pen texnika arqılıq küş koşuş qatarlıq karalmalarını çördep, çoğunkur pikir almaştırıp, tərəqiyat üstüde ortak ızdanıdı. Xıbi ölkisi Dingzhou şehri köçetçilik cemiyetinin muavın başlıqı Zhang Jiali mındaq dedi. Şimali Jungo rayonumuzda soğukka, kurgakçılıkka, şorga çıda

0: Ava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 24 dan 34 Selsiya gradusgacha. Aqsuda ava bulutliq, temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Ochiqda o'tgan yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ava bulutliq, temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda ava bulutliq, temperatura 20 dan 32 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 28 Selsiya gradusgacha bo'ladi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının ettigelik haberler programısı boyunca anlıqış berdik. Bu gidimki programımızın tercümalları Mekray Osman, İlminur Yisamidin, Arzugül Kalıq, Muarir Qeyni Qadır, Muhammed Dəvəl, Mesul Muarir Tursun Toxtabdolla, Dektorları Nazım Muhlis bilen Sulpiya Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ettigelik haberler programısını anlıqınınlağı rahmet. Salo Şatin aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmunlarının haberdar bulalaysız.

қалып күрәңгінің көкіріп қылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Оксиген кәмчіл мұйтын айылғандың кен әсліге келеді. Шекенсі, патологиялық амыл сәвәбідің болғанда, көпалларда бәденге оксиген етішмегенлікнің сигналы болады. Дайым, юрек, өпкі кеселіклері қатарлықларға четалады. Юрек кеселлікләре җәһәттә тогымы юрек кеселе, юрек зәйплешеш катарлыкларда көп көрелде. Кандагы оксиген yetişмәслек сәбәбеннән калп көкүрме калады. Өпке кеселлекләре җәһәттә, мәсәлән, өпке кепләшмәсе, эгыр өпке яллыгы катарлыклар өпкенең һава алмаштырыш иктидарыга эгыр тәсир күрсәтеп, кандагы оксиген yetişмәслекне кертүрип чыгырып калп көкүрде. Кан системасы җәһәттә нормалсыз кан кызыл аксылы кан кеселедә көп көрелде. Мәсәлән, төмір юқыры болған қызыл қан ақсылы қан кесіліде қызыл қан ақсылының оксиген еліп юриш иқтидары болмайды. Бұның білән, тоқылмыларға оксиген етішмәсіктен қалпықның көкіріп келішіні кәлтіріп чықырды. Шоңа, пәкат қалпық көкіріп кәсіла, юрекнің яқшы әмәсікеге өкім қылыш бәк бір тірәплімі болып қалды. Универсал hüküm kılış gerek. Fizyologiyalik amıllarını çıkırıp taşlagandan keyin kalp kökürüp kesse, davamlı yanmasa hem de hareketten keyin dem sıkılış, nefes kısılış, yürek siliş, baş kıyış, mağdursuzlanış, yötülüş, put suluk şiş, keçide demi sıkıp oyğınıp ketiş katarlık alametle körülse, vaxtıda yürek işki kesellikle bölümü ya ki nefes kesellikleri bölümüge berip davalanış gerek. Kulak yumuşkıda katlak ızı buluş bilen yürek kan tomur kesellikleriniñ münasibeti bar mı? Kulak yumuşkıda bir kadar çoŋqur, tahminen 45 graduslık yantu katlak ızı payda bolsa, kulak yumuşkı girvikigeçe sozulsa, buni kulak yumuşkı pürülmesi alameti dep ataymız. Tadqiqatlarda bayqılışça, onun yürek kan tomur kesellikleri bilen belgelik bağlanışı bar iken. Bütün beden arteriye bot kısman qetiş bilen münasibetlik bolışı mümkinken. Lekin onu diagnoz ölçümü kılış kabul maydı. Fakat paydılınış yapıcı kılış kabul oldu. Kulak yumuşakı katlak ızımı, toğma amel, qeyriş, oruklaş ya ki uzak müddet yancı uklaş katarlıklardan kelip çıkışı mı mümkün? Bu xil katlangan ızla adette bir kadar teyiz, şekli tertipsiz buludu. Fizyologiyalik pürlüş kitabı buldu. Şuna katlak ızı buluş, yürek kan tomur kesiligi gırıptar bolğallık emez. Xavp-xatarını bağlaşının aşkıcı, yürek kan tomurun xatarlık amillerini birleştiriş, birleştirmeslikte. Yukarı kan besim, kan kanti yukarı buluş, kandaki may miqdarı eşip ketiş, semizlik, tamak çekiş katarlık sağlam bulmağan turmuş usulü, şundakla tadisman yürek kesili cemet tarihi katarlıkla. 30 yaş, yaşanğalla ya ki yukarı kan besim, yukarı kan kanti bar kişiler topuda, eğer tipik bolgan kulak yumuşakı pürülmesi alameti görülse, bununğa ähmiyet beriş gerek. Eğer kulak yumuşkıda katlak ızı bolsa, şunun bilen bir vaqtta yukarıki xatarlik amillarını birleştirgende, hem de kündelik paliyette, meselen tez miniş ya ki pelenpeydin çıkışta, kökrek sıkılış, kökrek ağrış katarlıkla körülse, vaqtıda doktorxanığı körünüş gerek. Kan besimi, kandaki may, kan şekerini tekşürüş. Zörür bolganda elektrokardiogramma, boyun arteriye ultira avaz dolkını ya ki tadisman arteriye, CT, kan tomur tesfir asıl kılış katarlık tekşürüşlerini kılıp, yürek kan tomur kesellikleri xavpini umumyüzlük bağlaş gerek. Aksiçe, eğer eşkanda xatarlik amıl bolmasa, bir normal tuyğumu yok bolsa, bunundan teşvişlenişinin acit yok. Sağlam turmuş usulunu saklap, karallik salametlik tekşürüp tursalı boludu. Kulakta yine başka sağlamlık signalları bar bolsa, meselen kulak qoğuldaş, bel tiz telip ağırışla koşulup kelse, börek kuvveti yetişmezlik buluşu mümkün. Kulak kısmen kökürüp kalsa, bedende soğuktun bolgan kesellik alametleri ya ki kan azlıktın buluşu mümkün. Kulak kısmı besilgandek ağırsa, münasip işki azalarının iktidarda mesele körülgen buluşu mümkün. Bularının əmisini kündelik sağlamlıqını küzdişdə paydalanışqı boludu. Lekin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşen bir aramlıq görülgəndə, məsələn, kulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaşıqtıdarı tövəlləb ketiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla görülsə, vaxtıda doktorğa görünüb səbəbini aydınlaşdırış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətinin kiçikləşi normal əhval mı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətinin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq, müddət, muqim, salamətlik yaxşı bolsala, bunlar normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaqt içirə körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qılış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə ya ki yoqab

0: Kat götürelmeydi. Men mavcuşinin gibini anlap, kompartiye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
1: 1946 yılı Yaş Cao Yulu, partiyeye kırış ıltımasını manı muşundak yazgan.
0: Yaş komünist aldı da şota, bekmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyeye kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin, Aya canlangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kütlerdimini Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima ettirmen. Partiyen izahlamsıge emel kılmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katlı raya kılmen. Partiyenin mehmiyetini saklayın. Partiyeye sadık olmen.
1: Millionlagan münevver Cumhur perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşunda vədi bergen.
0: Gayemiz otluk, təsimimiz caranlık. Əsli məqsədni əst çın saxlap, onu Mengü unutmayılı.
3: Sağlamlık dastıkınımızda.
4: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
3: Sağlamlık ayıkımızda.
6: Tamaktan kiyen piyadımın eş uzun ömür körüşke paydılık.
4: Velisfit bilen işgi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşımlarını karşalımız, mən Arapat Özencan. Öz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultayı Hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı xalık demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiya namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 13. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan devletimizde dinni cungoçılaştırış yönleşide çınpırış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladınız.

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı baştın ahır boşaşmayı için turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, doğru tüzülme mekanizm ve şekil usullarını tepip çıkışkı doğru geliyordu. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı bağı bir işte, asaslıkı devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertipik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşu önümlü katnış alaydigan, katnış almaydigalıkka. Devletinin tedbir belgileşinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi talepki ihtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan kirelmeydigalıkka. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işlerine asasi kanun ve kanunlardaki belgilimiga asasen rehberlik kılalaydigan kılalmaydigalıkka. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çekleme ve nazaret astığa koyulgan koyulmagalıkı karış gerek digen idim. Demokratiya tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçk tegişlik meselelerini hal kılıçk kollandığın vasıtadır. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emezlikigi bağı bir işinin aşkıcı, halkının öz işigi özü hakiki igi bulalıgan bulalmagalıkı da. Bunun da halkının avaz beriş hukukunun bar yokluğu karış. Tehimi muhimi, halkının ken dairde katniş hukukunun bar yokluğu karış. Saylam ceryanı da halkı kandak ağzaki vədi berilgeliki karış. Tehimi muhimi, saylam dinkin şu vədilerinin kançilikinin emelge aşkalıkı karış. Tüzüm ve kanunlarda kandak siyasi tertip ve siyasi kaydının belgilengenliği karış. Tehimi muhimi, bu tüzüm ve kanunlarının hakiki icra kılıngan kılınmağalıkı karış. Hukuk yürgüzüş kaydısı ve tertipinin demokratik bolgan bolmağalıkı karış. Tehimi muhimi, hukukunun hakiki türde halkının nazareti ve çek koyuşu asılı bolgan bolmağalıkı karış gerek. Xalq bilet taşlaydıgan çağda oyğıtılıp, bilet taşlap bolğan ikin üçek kirip getidigan. Saylam rıqabeti de çıraylıq gepləgi tolğan şoarlarını anlap, saylam rıqabeti din kiyin eşkandaq söz hukukuğu erişelmeydigan. Bilet taşlat kuzganda əti varılınıp, saylam din kiyin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumən, demokratiya assandiki devletlerinin patni diyemez.

بلکی هر قایسی دولت خلقنن حقوقی. بر دولتنن دموکراتیک یا که دموکراتیک امسلکیگه شو دولتنن خلقی باها بیرش کرد که سرتکی اصاللق کشیله اتکارچلق قلب باها برمسلک کرد. خلقرا جمعیت که معلوم دولتنن دموکراتیک یا که دموکراتیک امسلکیگه خلقرا جمعیت ارتاق باها بیرش کرد که Öz gipini yorgıltıdığan az sandiki devletle baha bermesi gerek. Demokratiyanı emelge aşırışının nurgun şekilleri var. Onun bir kalıptan çıkan dek op mu okşaş polisi mümkün emez. Dünyadaki mol ve rangdar siyasi tüzümlerge birli ölçem bilen baha veriş. İnsaniyetinin rengarang siyasi medenlikini birli hıl nezer bilen küzütüşünün özü Demokratiye gizdit. Jongo Komünistik Partiyesi Halk Demokratiyesi bayrağını baştan ahır egiz götürüp tövendeki asasi nokta nazarlarda baştan ahır çıngtırıp geldi. Birinci Halk Demokratiyesi sosyalizmnin cini. Demokratiye bolmasa sosyalizm bolmaydı. Sosyalistik zaman yuvalaştırış bolmaydı. Cunha milletinin uluq gölünüşü mü bulmaydı? İkinci, xalq öz işiği özü iyi buluş, sosyalistik demokratik siyasinin mahiyeti ve yadrosu. Sosyalistik demokratik siyasini ravajlandırışta xalqının iradesini gevdendirip, xalqının hukuk menfaatini kapaletlendirip, xalqının icadiyet hayati küçünü urgutup, xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa Tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılış gerek. Üçüncü, Cungoça sosyalistik siyasi terakiyat yolu, Cungo'nun devlet ekvalığı uygun kılıdıgan, halkının öz işiğe, özü iyi buluşuğu kapaletli kılıdıgan doğru yol. Cungo halkı, yakınkı zamandan boyan ilip bargan, uzak muddetli küreşinin tarihi logikisi, nezriye logikisi, ve emniyet logikisinin mukarrar neticesi. Partiyanın mahiyetli karakterde çıntırış, partiyanın tütmeksizliğinin emniyet körüstüşünün mukarrar talibi. Törtüncü, halık saylam ötküzüş, avaz beriş arkalık, hukuk yürgüzüş ve halık içindeki her kaysi tereple mühim tedbir belgeleştin burun toluk kengişip, ortak meselelerde imkan kadar Bir pikirge kiliş, Cungo Sosyalistik Demokratiyesinin işki muyum şekli bulup, Cungo Sosyalistik Demokratik Siyasiyesinin tüzüm alaydiliki ve evzelikini ortak teşkil kılıdı. Beşinci, Sosyalistik Demokratik Siyasiyini ravajlandırışının aşkıcı, Döltümüzünün Sosyalistik Demokratik Siyasiyesinin alaydiliki ve evzelikini toluk çari kıldırıp, Sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlüşü, kilipleşişi, tertipleşişini üzlüksüz algı sılcıtıp, partiye ve devletinin güllep yaşınışı ve ebedi emin buluşunu tehimu mükemmel tüzüm kapaltıgı iyi kılış. Yoldaş Deng Xiaoping itkandek, kapitalizm cemiyeti de değil vatkan demokratiye, burja demokratiyesi, emliyette monopol kapital demokratiyesi. O köp partiyanın saylam rekabeti, üç hukukunun tırkışıp duruşu ve iki palata tüzümüdün neyri kitelmeydi. Bizim tüzümümüz halık kurultayı tüzümü. Komünistik partiye rehberlikideki halık demokratiyası tüzümü. Garipnin pedisi de iş görgen bilen bulmaydı. Sosyalistik devletinin en çok özelliği şu ki, onun da birer iş kılışkı bel bağlanıp, Karar kılıngan haman, şu karar derhal tosalgısız icra kılınıdı. Partiye 18. kurultaydın buyan, biz demokratik siyasinin terakiyat kanuniyetigi bolgan tonuşumuzunu çonkurlaştırıp, bütün ceryallık halık demokratiyasının ibaret muhim ideyanı oturup koyduk. Devletimizin bütün ceryallık halık demokratiyası mükemmel tüzüm tertipigile emez, Mükemmel katniş emliyeti gümü ige. Döltümüz işçila sınıp bir rehberlik kılıdıgan, işçilik kala itibakını asas kılgan,
Xalq demokratiyasi diktatorlikidagi davlat tuzilmasini, xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasini, Jongo kommunistik partiyasi rahbarligidagi ko'p partiya hamkorlashish va siyosiy kengash tuzumi, milliy rayon avtonomiya tuzumi, asosiy qatlam amma avtonomiya tuzumi qatorliq asosiy siyosiy tuzumlarni yo'lga qo'yib, eng keng vatanparvarlik birlik sepini mustahkamlab va rivojlantirib, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lishining umumiyuzlik, keng, organik jipsilashgan tuzum sistemasini shakllantirib, ko'p xil, ravon, tartibli demokratiya yo'llarini barpo qildi. Umumiy xalq qonun bo'yicha demokratik saylov o'tkazish, demokratik kengashish, demokratik tadbir belgilash, demokratik boshqurish, demokratik nazorat qilish orqali davlat ishlarini, iqtisod va madaniyat ishlarini, jamiyat ishlarini qonun bo'yicha ko'p xil yo'l va shakllar bilan boshqurdi. Davlatimizning butun jarayonlik xalq demokratiyasida jarayon demokratiyasi bilan natija demokratiyasining, tartib demokratiyasi bilan mohiyat demokratiyasining, bevosita demokratiya bilan vositalik demokratiyaning, xalq demokratiyasi bilan davlat irodasining birligi ishqa oshirildi. U butun zanjirlik, har taraflama, to'liq qoplagan demokratiya, eng keng, eng haqiqiy, eng asqotadigan sotsialistik demokratiyadir. Biz butun jarayonlik xalq demokratiyasi qurilishini davomli olg'a siljitib, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini partiyaning davlatni idora qilishdagi siyosat tadbirlarida, partiya va davlat organlarining har qaysi jihatlardagi, har qaysi qatlamlardagi xizmatlarida, xalqning go'zal turmush istagini amalga oshirish xizmatlarida konkret va amaliy namoyon qilishimiz kerak. Xalq qurultiyi tuzumi davlatimiz butun jarayonlik xalq demokratiyasini ishqa oshirishning muhim tuzum vositasi. Partiyaning rahbarligida xalqning siyosiy tartibli qatnash doirasini uzluksiz kengaytirib, kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib, xalqning keng huquq va erkinlikdan qonun bo'yicha bahraman bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Xalqning saylam huquqini qonun bo'yicha yurgizishiga kafolatlik qilib, xalq qurultiy vakillarini demokratik saylam orqali vujudga keltirib, xalqning bilish huquqi, qatnash huquqi, ifodalash huquqi, nazorat qilish huquqiga kafolatlik qilishni xalq qurultiy xizmatining har qaysi taraflari, har qaysi halqalari va butun jarayonda amaliyalashtirib, partiya va davlatning tadbir belgilash, ijro qilish, amallishini nazorat qilish halqalarining hammasida xalqning sadosini anglay olishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Xalq qurultiyining demokratiyaga doir xalq ro'yini ifodalash subsi va vositasini mukammallashtirib, xalq ro'yini qabul qilish, xalqning aql parastini mujassamlash xizmati mexanizmini takomillashtirib, xalq qurultiyida kengashish, qonun chiqarishda kengashishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli xalq ro'yini eng keng xalqning tub manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungocha sotsialistik demokratiyani, xalq qurultiyi tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, davlatimiz siyosiy tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushuntirib, Jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultiyi tuzumini chiqib turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi Jungocha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultiyi tuzumida chingtirib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun Jongo aql parastiga to'lgan to'kib qo'shish kerak. Radio anglovchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Si Szinpingning

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Vara-vara Andreevna, men yaş çağlarımda özem yaxş gördüğan, hem meni xotinim dep ataş bəxtigi igi qılıdığan şundaq bir qızni xiyalımda daim köz aldımğı keltirip turatdım. Uzaq günlərini beşimdən ötküzüp,

kaldırıp dem bozdurup ketip atqanlıqını mı sezip turup atattı. Varenka Ştal xanımının yanında şunçı yılla turup başqalağı beqinip yaşaşının açqını xeli tetigan bolğaçqı mı? Kozne şeftek moşundak bir ademge xotun boluşunun kançilik bəxtlik işkellikini çonkur düşünetti. Onun üstüge hazır o özünün Kozne şefni hakiki yaxşı görüp qelavatqınıga bağan seri işinip qelavatatdi. Hem bu iş rask çıkış aldıdımı turatdi. Şundak bolğan seri onu korkunuş basatdi. Onun özüge bir nimi deyişidim mi, hem eş nimi demeslikidim mi korkatdi. Gepin bolsa hazır kıl, bolmasa kılmaylı koy. Kozneshev şundak oylaytdi. Lekin gepini kılalmaytdi. Varenka'nın karaşlardın, kızırıp turuşlardın, pesk karap turgan közlerdin. Şıkılıp hem haletlerdin, onun bir eğiz gepini şunçilik tekazzalık bilen saklap turuvatkallıkı çıkıp durattı. Kozneshev bunu sezetti, hem onun şu haleti üçün könlümü yerim bulattı. Hatta gep kılmaslık ne, onun kılıngan hakaret, depme bilu atattı. Hem bir kararğı kelişige yardan berdiğen sebeplerini, işçi de tekrarlap mı? Onun talep koyganda deydiğen geplerini, işçi de kayıt dep, pişiklap mı turu atattı. Lekin o şu geplerini deyişinin ornığa, uçtum tutla başka bir gepni sorap kaldı. Ak mogo bilen kıyın mogosunun nimperkı ba? Onun gepigi cevap beri vatkanda Varenka'nın haya candın levleri titirep ketti. Kalpıkı da perh yok diyerlik. Perh yıldız da. Şu sözle bilen ten Kozneshev bilen Varenka İşinin tüge geldikini. Değişki tigişlik yapının hem de değil meydigallıkını derro çüşendi. İkisinin bayatından beri evcigi götürülgen aya canlın işleri mi şappıdı besildi. Kayın mogosunun yıldızı iki gün sakalını anmağa adamın karı sakalığı okşaydıken dedi Kozneshev yine. Onun avazı xelili besik, hayacansız idi. Ras, uşundak, dep cevap bədi Varenka külüp durup. Ola ixtiyarsız ketivatkan yönülüşünü özgertip, balıla tərəp yol aldı. Varenka xursun attı, həm uyul attı. Şunun bilen billiyene, özünü yenikləp qalğan dəkmi his qılattı. Öyge kaytıp gelgen dinkin, Kozneshev her hıl sebeplerini kayt oylap çıkıp, burun oylağallarının hata işkellikini, Maria'nı unutup getelmeydi gallıkını his kılıp yetti. Astırak yügürünle balıla astırak! Dep bir dılı tavlap getti Levin, ula terepki karap, vakırışıp, çır kırışıp yügürüp kelevatkan balıladın kiyitini tosup durup ve ulağı açık gelip. Kozneshev bilen Varenka balılanın kaynıdın menip ormandan çıkıp gelişti. Keti Varenka'dan sormay mı? İkisinin hatırcam hem azırak hıcıl boluşu vatkan dek çıraydın, özünün planının neticesiz kalgallıkını bilip boldı. Kandak popto? Dep sorudu. Eri öyge kaytıp keti bitip unundun. Pommapto? Dedi Keti cevap berip. Keti'nin külküsü bilen gep kılışları dadısıga kuyup koygan dek okşaydı. Levin onun aşı turkuğu amrak idi. Kandak olmaptı o? Manı mundak. Keti erinin bir kolunu ağzıga apırıp, levlerini korup durup süyüp koydu. Kaysı onu maptı o? Dep yeni sorudu Levin külüp getip. İkkilisi. Hey,
Бір есап түшіндақ боғынымы бопты. Қараң, деққалла келіп атыды. Яқ, ұла бізді көмеді.

Balıla çay içi vatkanda çoğla, bolıp mu Koznesheh bilen Varinka köngülsüz hem muhim bir işin bolgallıkını köngüllerde bilip turussu mu goya hiç bolmagan dek balkonda azadı paranlaşıp oltırşattı. O ikisinin haleti imtihandın ötelmey sınıpıda kalgan ya ki mektepten kovlandı bolgan balının haletigi okşaytti. Kalgalla bir iş bolgallıkını sezişken bolsu mu ama çandırmay başka işla toğurluk kızgın paranlaşı vatattı. Bugün akşam Levin bilen Keti ikisi özlerini acayip bəxtlik hem birbirge şunçilik mehriban seziş etti. Demisi mi ula muhabbette bəxtlik idi? Ulanın bəxti bəxtki intilidigan. Ama onun erişelmey kilovatkallarının könlünü bir aram kılıp durattı. Hem şu sebepdek uyulup mu oltırşattı. Karap turunla, Aleksandr kemmeydi, dedi Qeyri Kinez hanım. Bugün akşam hemmeylen poizde kelmekçi bolgan Oblonskini saklap duruşattı. Qeyri Kinez mu xetide özünün küyoğlu bilen bille berip kilişinin mumkillikini yazgan idi. Onun nem üçün kemmeydi kallıkını bilemen, dedi Graf hanım sözünü davam kılıp. O daim yeni toy kılgan yaş erkutullani deslepki çağlarda məlum vaqt onçı kuyuş gerek deytti. Dadam bizni rastılımışın da kar olmayı taşlı biter mi? Onu kömüginimiz gibi uzak boldi. Dedi Kiti. Bizni yeni toy kılgan erkutun diskandak buludu. Biz mazır kerip kaldık. Eğer dadanla kemmise amal yok. Mən silədin ayrılı mən ballarım. Dedi könlü yerim bolgan Kinez hanım ulu kiçik tınıp koyup. Sizgi nim boldi apa? Dedi işki kızı tanla. Oyla pekınla jo. Yalğız tursu onunğı yakşıma? Hazır o. Kinez hanımının avazı tuyuksuz titrep ketti. İki kızı şu an birbirge karışıp koydu. Közlerden apımız daim özgü özü hapılık tepi valıdu digendek mene çıkıp durattı. Kızlarının aldıdı turuş kanç köngüllük bolsa mı özünün bu yerde bol

ışı kızları üçün zörür işkerlikini her kançı yes kılsı mı? Ahırkı amıra kızını ergi beri bitip, er hotun işkisi hoğulap kalgan öyde yalğız kalgandın beri, özünü hem erini oylısa, Kinez hanımının yüreği ezilip getetti. Bunu kızları bilmeydi. Şınba mı Agafya? Dep tuyuksuz sorap kaldı Keti, olduğu kelip durgan Agafya'nın sırlık ve ciddi tüs algan çırayını görüpla. Keşikten baktı ne mi yeşilikin? Keşikten baktı sen çıkıp uğurlaştırgın. Dedi Dolly Keti'ye. Bugün Gerişan'ın dersini tekrarlat Kuzay. Bugün o derslerge karap mı koymadı? Yok Dolly, bu benim işim. Onun derslerini ben tekrarlat Kuzay. Dedi Levin iştik ornudan turup. Gerişa bu yıl otur mektepki çıkkan idi. Tatilde derslerini yakşı tekrar kılması bolmaydı. Dolly Moskova'daki çığıda oğlu bilen bile Latin tilini ögünüşke başlagan idi. Levilla'nınkige kelgendin kiyim mo matematiki bilen Latin tilinin en kiyin yerlerini onunla tekrarlat kuzuvat attı. Kiyin Levin bu işini Dolly'nin ornada özü kılmakçı bolup meydisigi urup çıkkanda Dolly makul bolgan idi. Lekin onun dersini anlap bekip Moskva'daki muallimdek tekrarlatmaydıken dep oylap könlü yerim bulup kalgan. Ya Levin'ga rencitip koyar memmekin dep oylığını diyelme yürgen. Ahır bulalmay, Gerişa'ga dersini okutkutsu okşaş kitap bu içi tekrarlatkuzuş gerek idi. En yaksı bu işini özüm kılaycu digen idi. Levin'nin obloniskiği pikiri bağıydı. Çünkü o biğemliki, mesuliyetsizliki tüpeyledin, balılanı terbiyeleştek muşundak bir çoğun işini, balı terbiyeleşini bilmeydiğen bir ayalığı taşlap koygan idi. Levin'nin balılağa boluşuğu ders ötüdüğen okutkıçılağı mı pikiri bağıydı. Şundaktı mı o kaynağıtsıga, boptu, senin diyenin bu içi tekrarlat kuzay, dep vədi berip, Dolly'nin təlipi bu içe, kitap karap durup tekrarlat kuzduğan bolgan idi. Şunlaş kimekin dikti bir yerde emes idi. Bazı da ders vaktini unutup kalattı. Bugün mü şundak boldi? Tokta Dolly, sen olta, men çıkay. Dedi Levin. Balının dersini sen digende kitap bu işi tekrarlat kuzumen. Lekin setva kegende oğu çıkıdığa işimiz ba. Şu çağda ders toktap durdu. Şundak kılıp, Levin Gerişa'nın yenigi çıkıp ketti. Barinka mu Kitty'ge şu hıldaki geplerini kıldı. Ve Levilla'nın hem nersi toluk bəxtlik ailesi de özünün paydası tegidi qaldı ki işlani tepip kılıp yürdü. Keşlik damakını mən uğurlaştıray, siz çıkman. Dedi o ornudan turup, Agafya'nın aldığı çıkıp getirip. Makul, makul, dedi Keti. Ula çücü tapanmaydığa okşaydı. Şunu özümüz bakkan tohulanı soyasıyla. Bu işlani Agafya işkimizgi koyup berin. Varinka şundak depla Agafya bilen bildi çıkıp getti. Kandak yakşı kız, dedi Kinez hanım. Yakşılı emez apa. Yani şundak çıraylı kız digine. Bunda kızlarını hiç yerden tapanmaysan. Bugün silege Stepan arka değişkildiken de. Dedi Koznishev Varinka toğrusudaki geplerini onluğusu kelmigen de kılıp. Bir-birgi bundak okşap getirgan bacılarını tepiş hakikaten tessümü. Dedi o yani mənili külüp koyup. Biri tetek, paliyetcan. Alak sorulurda huddu sudiki beliktek yayrap getirdi. Yani biri bizden Levin, akıllık, çeçen. Ama alak sorulurda kırıp kasa, yagaçta ketip durdu.

0: Pelempey'nin üstüde durup, Agafya bilen bugün mehmanlığa kandak arak kuyuş doğruluk meslehetlişi ve tattı. Ne mi güşünç aldırasıyla? Adet ikisini koyup versenle bombudu mu?
1: Yak. Setva arak işmeydu. Konistantin toktuğuna? Sana ne oldu?
0: Dedi ki de iştik onun kendisini meyip. Lekin Levin toktumay, tərini türgen peti yoğan-yoğan çamdap tamak hanıgı kırıp, o yerdeki Oblonuski bilen Veslovski'ni merkez kılıp bolu vatkan kızgın parangı arlaşıp getti. Mey, et oğu çıksa kandak, dedi Oblonuski.
2: Bolu da çıkayla,
0: dedi Veslovski. O yeni bir orunduk yötkülüp, yeneci oltırıp, bir putini yeni bir putuğa mingeştirdi.
2: Silebilen oğu çıkınım den tolu muhşal men. Siz bu yıl oğu çıkıp baktınız mı?
0: Dep sorudu Levin Veslovski'din. Onun közleri Veslovski'nin putlarda idi. Ama özünü etey huşal tutup oldurattı. Keti onun bu huşallıkının yalgallıkını bilip durup atattı. Bu yalgallık onun tabi karakterige zadılı maskelmeldi.
2: Çoğun layhoreklerini tapkılı bulamdı, bammamdı bilmeymen. Ama tağ layhoreklerine ait köp. Onun için oranımızın seher turuşumuz gerek. Çarşıdın la mı? Setva, sen çarşı mı kansan?
3: Ben çarşaymam mı? Ezeldin çarşaşının nemiligini bilmeymen.
2: Bugün geç tüneyimiz digine. Yürün la, sırtına ilinip gileyli.
1: Üzenmin mi uklumaydı kallıkınga? Başkılağı mı uyku vermeydi kallıkın işinimiz?
0: Dedi Dolly, erigi azırak kınayı bilen. Kenki çağlarda o erige pat pat aşındak telepuzdu gep kıldıgan bolup kalgan idi.
1: Menin çazır uklaydıgan çağ boldi. Uklanla. Ben çıkıp gettim. Keşik damak yemeyme.
3: Yani bir pes olturguna kadirlikim.
0: Dedi Oblonuski, tamak oltırgan üstelinin u tarifide oltırgan Dolly'nin yenigi keti ötüp.
3: Menin sana daydıgan nurgun geplerim ba.
1: Undak mı emestu?
3: Bilem sen. Veslovski onlanın yenigi berip keptu. Yani bağı dek.
2: Ula hazır bu yak 70 çakırım kildigan bir yer turdiken. Mämi berip kileyim ikin devatı men.
3: Veslovski. Bu ya hikayene?
0: Veslovski ayolla oltırgan tarapkı ötüp Kitty'nin yenide oltırdı.
1: Onun yenige kandak berip kalganlığınızı sözlep berin ha? O kandak arak turup ötüptü.
0: Sorudu Dolly. Üstelinin yeni bir beşi da Kinez hanım hem Varinka bilen paranlaşıp oltırgan Levin Oblonuski Dolly, Kitty ve Veslovski'lanın nait huşal ve tolumu sırlı kıyafette paranlaşıp oltırganlıkını. Bir işke heyran kılıvatkan dek, közleri yoğunap ketivatkan Kitty'nin, tohtumay gep kılıvatkan Veslovski'nin çıraylık yüzüge dikkat bilen kadılıp kalganlıkını körüp oltırattı.
2: Ula nait yakıştırıp etip de...
0: dedi Veslovski ulağa Veronski bilen onlarının geplerini kılıp berip.
2: Ondaq dep ko katte eytanmay men. Ama ulağının üyde adam özünü hudu özünün üyde turup atkandak yes kıldıken.
1: Ulağının kanda hiyalır badek.
2: Kışını Moskova'da ötküzüşünü oylaşı vası gerek. Hemimiz ulağınınki bilip berip kesek kandak yakşı bulat de. Seyyen kaçan bamakçı?
0: Sordu Oblonuski Veslovski'din.
2: Men yettin çayını şulaninki de ötküzüşünü oylavatı men.
1: Sen mi baram sen?
0: Sordu Oblonuski hotun edin.
1: Men kilidim beri berip gelişki niyet kıp yürettim. Çokum bar men. Ondan oylasam könlüm şunçilik yerim buludu.

Mən onu bək düşünümən. Alaməti yaxşı ayal. Sən bu yədin kətkəndikin özəm yalğız bar mən. Əmimiz tən basaq, ulan avar qıp qoymuz. Sənin bağımığının yaxşı. Nəyət yaxşı, dedi oblonuski. Sən ço, kiti. Mən ma? Mən berib nəmi qılımən? Dedi kiti, bir dillə qızırıp ketib. O, dərru levinqa qarab qoydi. Siz Anna Karenina bilən tonuşsuz qo? Dedi Veslovski kitigə. O, cayib latapıtı bağıyal o. Oğu şundaq. Kiti onunqa cavab berib etib, texmi qızırıp ketdi. Və dərru ornadın turup, erinin yeniqi mağdı. Şunda qılıp, ət oğu çıxıdıqan boldunuz ma? Dəb sorudu o eridin. Bu bir nəccə minut içide, bolıp mu Veslovski bilən paranlı şivitib, Kitinin işki mənzi qızırıp ketken çağda, Levinin kündəşliqi şünçilik küçüyüp ketken idi. Şuna o Kitinin qılgan gepini öz oylığan mənidi düşendi. Kiyin əsligəndə bu qılıqı naidi biməni tuyulğan bolsu mu? Şu çağının özü də onun ət oğu çıxıdıqan boldunuz mu? Dəb sorğan addili bir sualini. Veslovskini yaxşı görüb qalğaçqa, onu oynatıp, könlünü xoş qılıp qoyuşunu xalamsan qandaq, digəndə gəp qılıb atıdı, dəb düşünüp qalğan idi. Nə, oğu çıxı mən? Özgümü nəpirətlik anlanğan qeyri-təbi avazda cevap bərdi Levin. Yaq, yaxsı əti bir gün türüp durunla. Dolliyinin er bilən bir yədi bilə türüp baxmağını uzaq boldi. Oğ, ögüllük çıxsanlamı boludu, dedi Kiti. Levin Kitinin bu gepini əmdə teximi burmulab, ikimizni ayrı vətmigin. Sən baram sən, bamam sən, karım yok. Amma bu umaq yigit bilen billi bulup, onundun rahat ilişimgi yol koygun devatudu dep düşendi. Bopto, sallı şundak arzudu bolsan, ət bir gün öydü bulaylı. Dep cevap berdi Levin. Veslovski, özünün bu yergi kelişinin başkalarını bunçuvala azap selip koydu kallıkını mutlak oylap bakmağan idi. O Kitty bilen tanlı ornudun turup, yekimlik tebessüm çaknatıp durgan közlerini onundun almay kaynedin ägişip mağdı. Onun közlerdeki o haletini köygen Levin'nin bir dillı çırayı tatırıp nepsi kısılışkı başladı. O nemişki menin hotunumgı bundak tikilip karap getidu. Dep oyladı o gazaptin yerlip ketküdek bolup. Ət şundaq bulduğan bolduma? Həmimiz billi barayli, dedi Veslovski orunduqda elik qiyapıtı bilen putlarını almap oldurup. Levinin rəşke teximi küçüyüp, özünü aldanğan ər. Ulanı özü yartıp bəgən rahat turmuştun paydınıp, pəyzü sürvatqan aşnala dəb bilişki başıldı. Gerd şundaq oyla vassımı, əmma yanıla Veslovski'din ov miltiqi, ütük toğırsıdiki bəzi işlani naid ədəb bilən sorab turdi və ət ovu çıxışqı makul boldi. Bəxtigə Kinez xanım ornudun turup, kiyetini çıxıp uxlaşqı həydigəndila, Levin bu roy azabdın qutulğan boldi. Lekin yəni şu haman yeni azabqı mutlula boldi. Veslovski Kitty uxlaşqı manganda onun kolunu söyüp koymakçı bolub idi, Kitty kızırıp ketip, saddı tonluk bilen kolunu tartı bilip, bizden bu yerde bundak adet yok, dedi. Şu tonluk üçün apısı onu xeli cimledi. Levin Veslovski'nin aşındak yengil teklik kılışıga Kitty'nin yol koygallık sebep boldi.
Bu onun hatalığı idi. Keyin kılgan kopallıkı, onun o hatalıkını tekimi küçeydi vetti de bildi. Oy, kulaş kaldırap ne mi kaptı o? Dedi Oblonski. O keşlik tamakta bir neçe istakan vino içi valgan bolgaçka, keypi helili kötürlüp kalgan. Şairanı yes tuyguğula babıgı yetken idi. Qarğına kete, dedi o, lepa dərxinin arıstın kötürlüp çıkıp atkan tolun ayını körüstüp. Kandak çıraylıqa, Vesloveski, manım uşundak çağda muhabbet nakşılarını eşsan, acayip de. Sana desem, onun avazı acayip yakşı. Yoldu kəgice işkimiz nakşı eğitip geldik. O tolumu lirikilik işki nakşının notisini ilip aptiken, işkilisi yeni nakşılarken. Varvara Andreevna bilen bile etkan bolsan, Vesloveski, acayip yakşı eğitip attın la de. Әммісі тарқап кетішкенден кейін Облоныски білән Весловиски ішкісі дәрәхлік елді ұзақ ойлынып үйірді. Ола білі әйтіватқан еңі лерік нақшының авазы Ирактың аңлынып тұруға татты. Қапақлары түрліп кеткен Левин хотынының ұжырсыдекі сапада хотынының саңы немі болды деп сорған суалығы жауап бәмей, Ula'nın naqsısını anlap oltıratdı. Ahır keti cür ətsizlik bilen külüm sirep turup, Vesloviski'nin bire kılık sanı yakmadı mı ya? Dep sorugandıla, ondın Levin aradaki cimcitliğini bozup, könlüde oylağallarının hemmisini töküp taşladı. Lekin şu geplerini kılıvatkanda, özüdün özü numus kılıp, Tehimi açık gelişki başıldı. Levin tere türülgen. Türülgen koşumusunun asıdaki közleri korkunuşluk çaknap durgan. Küşlük kollarını açıkını besip durmakçı bolu vatkan dek meydisi üstüge mekkem kovuşturup koyu valgan idi. Eğer onun çırağı da ketini hayacangı salgan azap tüsü bolmagan bolsa, Onun çırayı tehimi ciddi, tehimi rayımsız kıyafetki kırıp kalgan bolatdı. Onun eniki tohtumayı titirep, sözligende avazı duduklap çıxdı. Bilip koygun ki, mən seni külləv atkınım yok. Külləş numussuz, yarmaz iş. Mən seni külləydi qallıqım, qışanmay mən. Көңілімді есқіп тұрып атқанымды әйтіп беремеймен. Оны дейшінің өзі бір дәшетлік еш. Мән сені күллімідім. Декен бәзілінің сенің тоғыраңды ойлап, саңы ашындақ нәзерді қарашқы жүрәт қылышлары маңы еғір келді. Өземні ақаретліні ватқан дек, хорлыны ватқан дек ойлап қалдым. О адам маң қандақ нәзерді қарапты Деп сорды кете, оның шу кешті қылышқан әр бір еғіз сөз, әр бір әркет вә ұланың қаратмылықлары үстіде тәхліл үргізіп тұрып. Весловиски өзінің кәйнедің үстелінің ұ тәрпігі өткенде, кете көңліде ғалетілі бір қиялғы келіп қалған еді. Әмма ұ қиялының расылықыға өзімі кесіп бірнімі дейелмейді. Левинға техімі дегелі болмайды. Десе, оның азабыны техімі күчейті өтетті. Менің мұшы халытымда кімі маңы көз ташла? Нәй! Деп тоулап кетті Левин ішкі қолы білен бешіні чың чангаллы біліп. Бұл кепті кімі санчу? Әгер ташлап қасчу? Як, Константин, тоқта. Кепімге құлақ сал. Кейті еріге ечінған, әм дәрт қиапәтті тұрып қарап қойды. Менің көзлерімге, сеніңдің башқы еч қандақ адам көрінмейді. Еч қандақ адам.

0: Sen beni bir mi erkek kargıcı bomba demekçi mi?
1: Onundaki bu reşik dastlabda Kitty'nin qattiq açığını keltirgan edi. Onun açıqlanadığını kişiler bilen boludugan aşındaq en addi münasibetlerinin xuşallıqıdın bəhriman boluşdun çəklini vatqını idi. Şundaqda mı o Levin'ni şu azapladın kutulduruş, xatırcam kılış üçün bundaq uşaq işladılı emez, barlıq işlada özünü kurban kılış qırhazı boldi. Sen menin bu xil hem qoqunuşluq, hem külkülük ehvalimni toğru düşengin, dedi Levin yani şu ümitsizlik pırap durgan zayıf avazı bilen. Bizden öyümüzgi mehman bop kegen u yaşının aşı yengil teklifke putlarını almap olduruşlardan başka bir edeplikleri yok. Emma körenken. Şundak bosumu onunla tekellüp bilen muameli kılışkı mecbur men. Konstantin, bu gibin bek işip getti. Kitty şundak desimo, ama onun külleşleri işçidin özünü yakşı gördü kallıkını sezip işçide hoşal boldi. Hemmedin yamını sen ilgir mu, hazır mı minin üçün bir perişteydin? Biz şünçilik bəxtlik, bölekçili bəxtlik idik. Tuyuksuz bir xumper gelip, yak xumper emez. Mən nemiş kuntullayım ha? Onun bilen menin nemişim ba? Lekin hazır menin, senin işkimizden bəxti nem bop kete vatudu? Mən bu işinin sebebini əmdi düşünü vatim ha? Kandak sebep? Zadı kandak sebep o? Tamak yigeş paranlışı vatkınımızda senin bizgi başkı çıkara vatkallıkını gözüm çüp kalgan. Doğru. Toğra, dedi Levin sel korkup durup. Kitty özlerinin nemi toğırlık paranlaşkallıkını Levin'ı sözlep bədi. Sözlep bir vatkanda haya calınıp ketip, bir ne çıketim nepsi boğulup kaldı. Levin gep kılmay cimcit oldurdu. Bir çağda yerinin tigidin karap, Kitty'nin appak tatırıp ketkenliğini görüpla, bir dil iki kolu bilen beşini çangalladı. Kitty, ben seni bek kıyınıp ettim, kadirligim. Beni keçirgin. Ben resmi saran optu ben. Kitty, hemiz benim hatalıkım. Şu bolmuğur işla üçün özemli kıyınıp neme kalattım? Yok. Sen üçün könlüm yerim benim. Men üçün mü? Men üçün könlüm yerim bulu atam da. Könlüm yerim bulu duğanı men kancılık ademdim. Men bir saran. Men seni nemiş ki bundak azap koymen. Birerini bizden bəxtimizne ihtiyarcılı buzu viteleydi dep oylaştın özü bir korkunuşluk işko. Elbette, şundak de. Ondak bulduğum bolsa, ademge elem kınmamdı. Boldi. O bizdenki de yazı iş tursun mu meyli. Onu yakış muamil kılmen. Yakış kütümen. Dedi Levin, Kitty'nin koluğu söyüp koyup. Karap dur, erde. Doğru. Erdim ben ula bilen bil, oğu çıkımen.
2: Sizga zadı nemi kerek?
3: Aşınızdan sizga yazgan xatlar kerek.
2: O xatlar bu yerda emas.
3: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
3: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
3: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şart.

0: şapkasızlıkta ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
0: Yok. Eğer siz bu sözde işinçini yakışık görsünüz, emisi sizge şunu dem koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde deyip tutanla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usulü bilen gayret kılıp işleyli.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
3: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
5: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
3: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
6: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
1: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'ludan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
3: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Kadimdin hazırgıca cungolukla en kadirleydiğen pezilet alicanaplık.
8: Alicanaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
1: Alicanapla samimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapla'dır.
8: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığında Ali Canapla'dır.
1: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığında Ali Canapla'dır.
8: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yırağını körəleydığında Ali Canapla'dır.
1: Ali Canapla, etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adet kişilerdir. Ali Canapla katardı turuş, Ali Canapla...

Qadirlik dostlar, anlayotganlar jan eniği programımız. Dünyadaki en küçük kuş her kuştan ibaret. Ularının türü 600 kıldan aşıdı. Çok küçüklük mü oxşaşmaydı. Bunun içindeki en küçük Kuba her kuşu bulup, erkekinin uzunluğu 5 cm'den aşıdı. Tumuşka bilen kuyruğunun uzunluğu 4 cm'den, gövdesinin uzunluğu aran 1 cm'den aşıdı. Ten ağırlığı 2 gram kilodu. Çoğunluğu bir hesalarısından anç paraklanmaydı. Ular daraxtlarga nayt jig'inchoq ovi soladi. Har qitimda cho'ngliqqa yeshil mashchilik, taxminan 0.10 dan 5 gram keladigan tuxumdan ishkini tug'idi. Garchi har qushning jug'ishi kichik bo'lsa-mu, nomi xeyli cho'ng. Ularning teng rang-arang bo'lib, gulliklardan oziq izdiganda ba'ayni bir kichik asanusan oldingizdan yolt qilib o'tgandek turdi. Har qushlarning ko'pinchisi gul shirnisini oziq qiladi. Ba'zilari yana hasharatlarni yeydi. Bu xil chaqqangina o'maq qushning eng o'zgichi yeri uning uchish shaklidan iborat. Her kuşun kanıtı çakka nem küçük bulup, nayı terk edeceğin kilodu. Uşkanda kanıtının sekundiga 35'ten 50 kitimgi çakakıdı. O kanıtını şundak tez erkeklendirgenlikten, kişiler onun kanıtının kişini toluk görelmeydi. Fakat oğuldugan avazınalı anlaydı. O her kuşun kanıtının tez sürette tavırnıştın çıkan avazdır. Her kuş güllerini baykısıla sekundiga 90 kitimlik tavırnış bilen kanıtını kakkan alda, gül aldı da bedeninin tik kıyapetini saklap toxtap turalaydı. Onun kantını tezlik bilen kıyışı, hava iqimini vaqtlıq yukarıga tartıdığan kılıp, bedenini kötürüşte rol oynaydı. Haşaretler mi muşunda kusul bilen özünü boşlukta leyligendek turguzalaydı.

0: şekli onun uç əzalarının qurulması bilen münasibetlik. Her kuşunun mürüsünki naidi kısqa, üstüde özçi küşlük boğan muskul toqulması ve naidi tərəqi kılgan sünek boğumları bar bulup, uşqanda mürüsünki bədnigi tik bolmaydı. Belki tinigi asasen paralel alet turudu. Onun mürüsünki yana oxsman aylınıp, hərkətini kanatının başqa orulurgi yetküzüb berudu. Bu yeri başqa kuşlarının mürüsünkini bir götürüp, bir tövəlletip uçuşuğu oxşaşmaydı. Her kuş uşkanda sərp olan energiyanın sürati adamlarının saytiga 150 km jügürüngün qoxşaydı. Çünkü o her 10-15 minutta bir qitim ozu qızmısı bulmaydı. Her kuşun bu xil uçuş alaydıl ki, piyonki ilmi xizmetçilerinin küşlik qızıqışını qozgıdı. Onlarının karışıca bu dəl tik uçarının tik kötürülüş ve konuşunu tətqiq qilish ve özgərtişinin en yaxşı ülgüsükən.
1: Her qitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çöpa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılavatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkuzu biti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katlık kalay mı kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı.
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?

0: Men bir tamçı su.
1: Men mu bir tamçı su?
0: Men sütsüzlük yarıktan geldim.
1: Men pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükte güller nasıl kurman?
1: Cümekni çim etmektu. Men evrez yoluğa ikip gittim.
0: Men çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su deryağı koyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси кооддаш капалати жеткизди. Бахтсыз үйлөнүш менен хошлушуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Amma Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'ning toxtamay parakendichilik selishi bilan qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilan Zhao Chang sot mahkemesining murassa qilishi bilan ajrashdi. Ikki taraf o'ylinib tug'ilgan qizi Zhao Shaoni Wang Li baqidigan. Zhao Chang har ayda 2500 yuandan toki 18 yoshga kirgicha biqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrash

Қатта содысыны ниқап қылып, заңпыл өткеген ішкі кіші жазаланды. Еқінді Қармай шәхри, Орқу райулы қалық сот мәкемісі бір жинайет тапавытыны ниқаплаш, өшіріш дейлосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025-й yılı 1-ci ayda Yü familik Van familikini Orqu Qaştaş şəhərçisi, 1027-ci 137-ci tüən Qaştaş şəhərçisi əm Beytün şəhərdə Qaştaş sitivilişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişişki buyurdu. Yiyin Yü familikinin yuqri iqini Qaştaş mal pulidin xilila işib ketken telegraf aldamçılıqı məbliğini sodigərlərinin hesabatıq yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçular mı aldamçılarının azdırışı bilen meblağını sodigerlerinin hesabatıya yötkedi. Arkadan Van familik artık çıkım kılgallığını bahanı kılıp sodigerlerden artık pulunu kaytırışını talep kıldı. Van familik sodigerler kaytırıp yötkep bergen meblağını tapşırıp olgandın keyin paydısını tutup kılıp kalgınını Li familiknin namıdaki hesabatka yötkep verdi. Andan Li familik yukarı iqınığa yötkep verdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içində dialoğu çetişlik hesabatqa cəmi 296199 yuan ötkəp verildi. Bunun içində ziyankeşlikke uçurğuçularının məbliği 90600 yuan bolub, Yü familiknin qanunğı xilap tapaviti 48500 yuan, Van familiknin qanunğı xilap tapaviti 26899 yuan boldi.

Mahkemesi sot kılıp mındak karıdı. Yü familik, van familik cinayet tapaveti işgellikini bilip durup, yanına normal kaştaş soğudusudan paydalanıp, zan pulunu kanunluk mal pulu kılıp nikaplıgan. Yuşuruncalık, aldamcılık karakteri tekimi güçlük bulup, hem telegraf tor aldamcılığını meblağ yolu bilen təminligen, hem normal soğudu alaqısını kalay mıqallaştırgan. Diloğu çetişli kısmen soğudigerlerinin isabati tonlu tül vetilgeşke, ticareti təsirge uçurgan. İşkeylerinden ıxrar kılıç cinayetini tonup, cazanı itirap kılıç, kanunlu xilap tapavetini kaytırış, hem ziyankeşlikke uçurgucularının ziyinini töyleş qatarlıq əhvallarına birleştirip, Sot məhkəmisi yüy familikke müddətlik 1 yıl 10 aylı qamaq cazası verip, 2 yıl keçiktürüş, koşumca 7000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Van familikke müddətlik 1 yıl 8 aylı qamaq cazası verip, 2 yıl keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Dilo sadır kılıç kuralı bolgan, hos aparati musadiri kılındı. Kanunga xilap tapavet kaytırvelin gandın keyin ziyankeşlikke uçurgucularga kaytırıp berildi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir naqsha, bir hikaye. Bir naqsha, bir dastigul. Bir naqsha, bir dengiz. Bir naqsha, bir bulaq. Nadir naqshlarni, ozurluq naqshlarni biz eng güzel sözlər bilen süpətli eləyimiz. Çünki ağız ağlıqısı kildiğən naqshlar kalbimizin şifası. O köngüllərgə ozur beğişlaydı. Xuşal bolsunuz naqshanlan. Xuşallıqqa xuşallıq qoşalaysız. İşiniz puşqanda naqshanlan. Keyfiyatınızı tanşı eləyisiz. Muhabbetinizi əsliyəndə naqshanlan. Güzel dəmlədin diliniz söyünüdü. Muhabbette yoluqqan işleriniz ne? Tökkünüz kegendi mi? Naqşanla. Könlünüz teskin tapıdı. Kine ondak bolsa, yekimlik, muhabbetlik naqşilerimiz davamlıq silah üçün.

Сөйімдік достар, программымыз қайтып келдік. Hayat özünü söygenlerini, özünü kadirleyenlerini, düşengenlerini, özünü hakiki tonuğanlarını illik koynuğa ilip, kişiyi ümit kılgan nersisini ata kıludu. Okşumağan ademlerinin yaşaş adıtımı okşaş bulmaydı. Şunlaşka ademlerinin yaşaş muhiti mürekkep boğaçka, ulanın bəxtki boğan karışımı hem okşaş bulmaydı. Elbette bəxtinin mükemmel təpsili ölçemleri boğan emez. O fakat bir adamın bəxtki boğan yüz tuyğusu ve düşüncesi arqılıqla öz ifadesini tapıdı. Şundaq demek istemem ki, bəxt o yüz kılışqa çoğunkur izdinişki muhtaç. Bəxtini yüz kılaylı, onu yıraqdın emez, öz yenimizden izdeyli. Şundaqla kıymetlik hayatımızdan qadirleyli. Şundala bu küllerimizi xuşal, mənilik ödüdü. Növbetteki bu yıkımlıq köyümüz mü bizni bəxt duyğusuna başlap bağlısı.

Meyen Süyümlük Dostlar şu tatlı programımız dağımlışı batıdu. Hem de kündülük turmuşumuzda biz nurgulluğun kişilerine yolu kıdıkemiz. Nurgulluğun yük aileni anlaydıkemiz. Nurgun işla bizi uçurap durduken. Ben bu şu şoförlük pravısı edip maşini aydaşının aldı da taksiye tosup menzilimge yitip bağıcı nurgulluğa vakayla yüz beretti. Onu körüp durgan. Bir günü yancıkımda nekbul yok. Telefonumdan tokı kanmaptı. Şunu ulan şoför ustamga. Yeninizde ama telefonu tokı kaçlaydıgansızın bağımı yok mu? Dep sordum. Menzilge bağımsan bombaydı. Havamı şünçilik soğuktu. Hem de oyldum de yenimde ya nekbul yok. Telefonumdan tokı yok. Kandaklar men dep. Ahire menzilimni özgertip bir dostumun dükkanı ayak badım. Şunu bilen şoförga yenim dinah bul yokken telefonumun toku yok. Siz sel turup durun men dükkanı kirip dostumdan pul ariyet ilip sizge bermen dedim. Şu çağda bu şoför ustam keçirin men esli kırakım aydım. Sizin menzilinizi apırıp koyuş için bir yakışık kılay deyip maşınıza selip ağan. Karsam maşında pek ciddileşip oturup gettiniz. Kudu bir nesinizi yoktup koygan dek soray dedim. Ama soruyamay kaldım dedi. Ben mi bir kıl onaysız olup gettim, hicil olup gettim. Bırak şu onun ıllık muamelesinin konumuna ait söyündü. Şundaktım o bir minut durup durun. Hemen hazırlı kırıp çıkmayan dep. Yugurup kırıp çıksam, o maşini ketip kaptı. Ya maşinin numarını görüp almaptı men. Ya ki o ustamın telefon numarı yokken. Hesaptına aitti, onaysızlandım. Bekhicil oldum. Bırak yani şu nersini yızkıp yettim ki, şu menzil getip bağıca, 10 yen dep hesaplasam mı, 10 yenge seti bağlı bombaydıgan, acayip kımmetlik bir mihir muhabbetke eriştim. Demek turmuşumuzdan her bir demlerde en şundak küçükkeni mehir muhabbettin alem çukuşallık his kılımız. Bizden etrafımızda en şundak mehir muhabbetlik, yakşı niyetlik kişiler hilba. Biz karşı tarafının mehir muhabbetine erişkendin kiyen, yani kiyenki yollarda uçurgan başka kişiler gibi mehir muhabbetimiz ne? Birimiz, muşunu devamlaştırmız. Mana bu mihir muhabbetinin, kent korsaklıkının, ah gönüllüklüğünün ve minnettarlıkının küçü boz gerek de boylayman. Çoğunlaşka dostlarımız her vakit şunu tevkisiye kılımız ki, etrafınızdakilerde her vakit mihir muhabbetlik bulun. Ulanı düşünün, ulanı epu kılın, ulanın minnettar bulun. Hoş undak bolsa, kalbimizde minnettarlık, yiz tuyğusu toldurup, nüvetteki güzel köylerimizde devamlıktan şaylayın.

Siz bir oğunsuzluk ne? Özünüzge berilgen bir qetimlik tecrübe savaq, öğreniş mezgili, keyinki qadam üçün açılgan yaxşı fırsat, bay buluşunun tecrübe materiali deb qarsanızla, sizdeki sağlam ten, sap akıl, sizning haqiqi baylıqınız ve baxtki eriş desmayınız bulalaydı. Siz erişken manevi baylıq, maddi baylıqtın köp boğandıla, andın siz turmuşunun haqiqi baylıqı erişken bulusuz. Her vaqt üçün unutup qalman ki, sizning baxtınız, xoşallıqınız her vaqt özünüz bilen bilə. Ferbaxtın şundaq bir gepi var, sizning birinci vazifeng özünü baxtlıq qilish deydi. Dali Carnegie'nin şundaq gepi var, özündün başka hiç kim sana xatırcemlik etkilenmeydi deydi. Demek, özünüzdeki en şu xoşallıq ne, bəxt ne, şundaqla güzelliklerini her vaqt baykaşını unutup kalmaq. Qinemizse, biz bu hazır qıdemlerimizden xoşallıqını izdeyli, güzel köylerimiz davamlıq silah üçün.

Sevimlik radyo anlıkçılığa Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaxtırıp anlığınlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Bırak ətideki programımız teximi nadır. Anlaşını hərgiz unutup qalmağı silə. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirib, qalığan vaqtta qalığancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştürgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Dünya Nazar programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdey.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Ozi.
0: Cungu Tamujna Baş Mekkemisi yakında ilan kılgın sallıq məlumat görsülüşçe, bu yılın aldınki 7 ayda Cungu'nun mal soğudu import-export umumi kıymeti 30 trilyon 130 milyard yuan yetip, oxşiş məzgirlikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad soğudusunun eniqsizliği işi vatqan, işləp çıxırış bilen təminat zənciri besim qoşura vatqan arx görünüşte, Cungu'nun taşqı soğudusu bir qadar tez işini saxlap, bazar ve kesip sistemisinin evrişimliği ve hayati küçünü namayan kıldı.
1: Tacavuzculuk cinayet için keçirim soruşunu rad kılış, kayta erbileştirişini tez ilgir sürüş, yadro kurallığı ilgi buluş doğrusunda televizyonca car siliş. Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim kılmışı, devlet içi ve sırtıdıklarının tənqidi ve eyblişi göçürdü. Tövendi deyiktiğinle programımızın təpsili məzmurları da bozsun.

Kelgüsü 3 yılda Jungo'nun Efiopiya kahvesinin en çok eksport menzili bulup kılıştın ümit ba. Mısır Maglibi Yezgilik Şirketinin eksport direktörü İbrahim Benna mundaq dep qaradı. Jungo bazarının kımmeti kölemdil emez, tekhimi muyimi uğraş kaçılaş, soğuk zancir eşya obroti ve belgülümüge uygun nazaret kılış başkuruş katarlıq cihetlerde Afrika eksport sodigarlarının işlep çıkırış ölçümünü östürüşüge türtkü buluşta. Cenubi Afrika Soda Sanayet ve Rekabet Ministerliği mundaq dep qaradı. Tamujni beji almaslık Afrika'nın eksport rekabet gücünü aşırış, koşulma kıymeti yukarı mesulatlarını içiş ve işgı uğrulışını stratejilik fırsat bilen təminledi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Jungo'da turuşluk maslaştırıcısı Gesihin mundaq dedi. Jungo soda mebleğseliş, pen teknikide yanılıq yaratış ve olaqını ravallaştırışını ilgir sürüşü arqılıq, umumi menpeyatlar tereqiyatını işğaşırışqa emeli töhp koştu. Jungo yasımıçılığının çetel ihtiyacıga tez inkas qaytırışıdın, tekhimi köp çetel tavarlarının Jungo bazırıga kirişigece, import-eksportunun koş yönülüşlük ötkülüşü, Jungo bilen dünyanın işlep çıkırış, yanılıq yaratış ve stimul torunun olaqısını tekhimi kuyuklaştırdı. Davamlıq yanılınışı yüzlengen, içi bitiş dairesini kengaytı batkan Jungo taşkı sodisi, təminat zancirinin əvrişimliği ve hayati küçü bilen özra mənbət yetküzüş həmkarlıq boşluğunu kengaytmekte.

0: siyosatvozlari Yasu kuni ibodatxonasini pat pat tavob qilib Nanjing cho'ng qirg'inchiligini oshkora inkor qildi. Növbette Yaponiya Nagasaki atom bombası material sarayı körgezme kılınan materiallarını yenilip, Nanjing çoğun kırgınçılıkı doğrusundaki bayanını Nanjing vakası özgertişini planladı. Bu şunu düşündürdü ki, Yaponiya'da tarihi revizyonizm haldırlaşıp gitti. 10 kanat güçler hazırlıkça katlık baş katırıp, uruş cinayi cevapkarlığını inkar kılıp, uruştin kinki halkara tertipke can ilan kılıp atıdı. İkinci tertörü ikim, Maxsus müdafiye turuşunu buzup taşlap, hərbi hazırlıklarını kengetişini tezletiş. Qayra xitabnamesi, Podisam akbaratı ve Yaponiya təslimnamesi qatarlıq bir qatar toluq xalqara kanun küçüge ige hüccetlerde Yaponiya kuralsızlandırılışı, qaytadan kurallandırışka boladığan kesiplerini saxlap kalmasılı kerek dəb enik belgelengen. Yaponiya hazır yolu koyuvatkan asas kanunun 9-cı maddısı da Yaponiya dövlət hukuku bilen kozgıgan uruş, Kurallık tehdit seliş, yaki kural küçünü halkıra talaş tartışlarını hal kılışının vasıtası kılıştın mengü vazgeçidu da belgelengen. Halbuki müdafiye hakkını dağımlık östürüştün, xavipsizlik kapalıtı üçü öcetige tüz kırgızışını ilgir sürüşkice. Kırgıcı kuralla eksportunu çekleşini bekar kılıştın, yeni nuskıdaki müdafiye aktaşlık kitabı da umumizlik strollik ucum kılış iktidarını berpa kılışkice, Növbette Yaponiya dünya vəziyetinden paydalanıp, məxsus müdafiye turuş prinsipi de üzüleksiz böz şaslı kılıp, aldın kol selip, can kılalaydıgan iktidarını bərpa kılıp, uruştin kinki asaretten üzülekesil kutulışını közlavatıdı. Nurgun tahlilde mundaq tep körüstüldü. Yaponiyanın bundan burun tacavuzçılık uruş kozgagan vaqtki türlik alametlerge seleştirganda yeniçi militarizm allı kaçan xayıp bulup şekillenip, rayon tinçliğiga iğir tehdit payda kıldı. Üçüncü tətürü iqim yadro kurallığı iqi bolumuz dəb car selib, qızıl sızıqı dəssəş. Atom bombasının hücumu uçurgan bir-dün-bir dövlət bulu süptü bilən yadro məsləsi Yaponiya cəmiyyəti də yüksək sezgürlükki iqi. Lekin qayta hərbiyləşdiriş qarı niyetinin türütkisi də Yaponiya 10 qanat küşləri yadro kurallığı iqi buluş üçün amıvi pikir sınıqı elib berişqa və asıl sılışqı başladı. 2025 yılı 12. ayda Yaponiya Başvazir Mehkemesinin yukarı derecelik emeldarı yadro kurallığı iyi buluş gerek deyip aşkarı calsaldı. Yakında Yaponiya Müdafiye Veziri Koizumi Shinjiro, Yaponiya yadro kurallığı münasebetlik siyasetlerini kılça çeklimsiz müzakere kılış gerek dedi. Yakında ötküzülgen Hiroshima, Nagasaki atom bombası bilen bombardıman kılınğalıqının 81 yıllıkını hatırlaş paliyeti de Takaichi Sanayi Yaponiyanın kelgüsü de yadro kuralığı iyi bulmasılık üç prinsipte çın turuş turmasılık hakkı da mücmel ihbadı büldürüp, herkai sahadıklarının Takaichi Sanayi hükümetinin yadro siyasının hatırlık buluş yasışıgı boğan endisini küçe etip etti. Yaponiya Kyoto agentliğinin en yeni el rayını teşhiriş neticesi körüstülüşçe, 76% ziyaret kılınğıcı yadro kuralığı iyi bulmasılık üç prinsipte çın turuşunu kollab, Yadro kuralığa karşı güçlü xalq rayını namayan kılgan. İkinci dünya uruşu məzgildə Yaponiya yadro kurallarını tətqiq edib yasaşını məxbi ilgir sürgən. Hazır o xalqırada itiraf kılıngan yadro kuralı bu soğusqa berib qalgan dövlət bop qaldı. Alaqlar dokulat körüsləşcə Yaponiya kural dərəcilik yadro materiallarını işləb çıxış iqtidarı və yadro kuralları bilən ucum qılış hərbi yoşurun küçünü hazırlagan. Yaponiya əməldarlarının pozisiyası və qarib alımlarının tətqiqatına əsaslanğanda, Yaponiya 100 neçə gün, hətta neçə 10 gün işçilə yadro quralı yasab çıxalaydı ikən. Hazır Yaponiya hökuməti yadro quralığa iqi bolmaslıq üç prinsipiga tüz kirgizishni ilgir sürüb, yadrodun ortaq bəhrinish arqılıq itbaqdaş dövlətlərinin yadro qurallarını öz zimminiga kirgizishni gözləyib atıdı. Oylab baqaylı Uruş cinayetini itiraf kılışına rad kılgan Yaponiya, Navada yadro kurallığı iyi bolsa, halkıra yadro kurallarını kengetmeslik sistemisi ve uruştin kengi halkıra tertipke iğir zarbe berip, yer şarı xavipsizlikige gayet zor xavip epkiludu. Edigerli haberler gezide mundaq sual koyuldu. İlgiri atom bombasının bombardıman kılışıga uçurgan bir devletke nispeten etkanda, yadro kurallığa yanımı taynış, hakikaten doğru yol mu? 31 yıl ilgirki 8-15 günü şu vaqtki Yaponiyanın baş vaziri Murayama Мурайяма сөхбетіні илан қылып, Японияның үлгірі хата дөләт сиясыны елғы қойып, ұрыш елға маңғалықыны итирап қылған. Әмді тарих үстіде чоңқыр ойлындығалықыны, тарихи сабақланы қобыл қылыдығалықыны білдірген. Бүгінкінде Япония рәхбірлері иқым қаршы әрекет қылып, дөләтіні ең бір қытым чоңқыр аңға сөйреп кірмекті. Японияның еңіші милитаризм тәлевілікігі қарта қалқыра жәмет әқиқи әркет қолынып, қатты тосып, ұрыштың кенке қалқыра тәрсіпіне қатты қоғдап, тарихи пажаның қайты үзбересіге қатты үл қоймасылық керек. Өрмәлтік радионлығы жыла, шының ұлан бұқатымқы дұнияғы назары программымыз мұши ерді аяқлашды. Программымыздың дектурлары Бақтияр Тұрдыбілен Гүзел Нұрозы, нөвәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммад, назаратшысы Бақтияр Тұрды.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış op kalan sebalam.
2: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum bağırıp gitti.
2: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
3: Sizin gep kılınmayı kap getirip de bana. Çıkayınız gep kıp olup için ne çıkıyorsunuz ki gep kılmayı diken siz tehtir karım.
4: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez tab sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahanın mı özgüçlük giyme bak.
3: Ben çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
4: Pekka kazanlım işiniz kıymen. İmtihancı birinci bulsam mı yeni lan tılanlayım yani.
2: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün işi gerek.
1: Ulan imiş ki sen alı bazı yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
5: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
2: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunudu galla. Ata Allah bol iş gerek ko.
1: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereli.
3: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş olgan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereli.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
8: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
9: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
6: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
10: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
11: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятлы қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Ügünüşünü bilgen Adem en bahtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alıgıl ıgırlığa vatkan radyo anlıkçıla. Muşu vaxtanla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, ben Arapa Tösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı Hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiya namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 13. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan dövültümüzde dinni congoçılaştırış yönleşide çınpırış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatınız.

Demokratiye tütkül insaniyetki ortak kımmet. Jungo Komünistik Partiyesi ve Jungo halkı baştın ahır boşaşmayı için turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiye kımmeti ve demokratiye idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiye emliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet berip, doğru tüzülme mekanizm ve şekil usulanı tipip çıkışkı doğru geliyordu. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı baha bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertiplik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyca başkuralaydıgan, başkuralmaydıgalıkıgı. Halk ammasının menfaat taleplerini tosalgısız ifadeleyleydigan, ifadeleyelmeydigalıkka. Cemiyetki her kaysi taleplerinin devletinin siyasi turmuşuğu önümlü katnış alaydigan, katnış almaydigalıkka. Devletinin tedbir belgileşinin ilmi, demokratik bolgan bolmagalıkka. Her kaysi taleptiki ixtisaslarının devletinin rehberlik sistemisi ve başkuruş sistemisiga adil rekabetliş arkalık kireleydigan kirelmeydigalıkka. Hakimiyet peşideki partiyanın devlet işleriga asasi kanun ve kanunlardaki belgilemege asasen rehberlik kılalaydigan kılalmaydigalıkka. Hukuk yürgüzüşünün önümlük çekleme ve nazaret astıga koyulgan koyulmagalıkı karaş gerek digen idim. Demokratiye tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçk tegişlik meselelerini hal kılıçk kollandığın vasıtadır. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emeslikigi bağ bir işinin aşkıcı, halkının öz işigi özü hakiki iyi bulalıgan bulalmağalıkı da. Bunun da halkının avaz bir iş hukukunun bar yokluğu karış. Tehimi muhimi, halkının keng dairede katnış hukukunun bar yokluğu karış. Saylam ceryanı da halkı kandak ağzaki vədi berilgeliki karış. Tehimi muhimi, saylam dinkin şu vədilerinin kançilikinin emelgi aşkalıkı karış. Tüzüm ve kanunlarda kandak siyasi tertip ve siyasi kaydının belgilengenliği karış. Tehimi muhimi, bu tüzüm ve kanunlarının hakiki icra kılıngan kılınmağalıkı karış. Hukuk yürgüzüş kaydısı ve tertipinin demokratik bolgan bolmağalıkı karış. Tehimi muhimi, hukukunun hakiki türde halkının nazareti ve çek koyuşu asıdı bolgan bolmağalıkı karış gerek. Halk bilet taşlaydıgan çağda oyğıtılıp, bilet taşlap bolgan ikin üçek kirip getidigan. Saylam rıqabeti de çıraylıq keplagi tolgan şoarlarını anlap, saylam rıqabeti dinkin eşkandak söz hukukuğu erişelmeydigan. Bilet taşlat kuzganda ayeti varılınıp, saylam dinkin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumen, demokratiye aslandaki devletlerinin patni diyemez. Belki her kaysi devlet halkının hukuki. Bir devletinin demokratik ya ki demokratik emeslikige şu devletinin halkı baha veriş gerek ki sırtki asallık kişile atkarçılık kılıp baha vermeslik gerek. Halkıra cemiyetki malum devletinin demokratik ya ki demokratik emeslikige halkıra cemiyet ortak baha veriş gerek ki öz gipini yorgıltıdığan aslandaki devletle baha vermeslik gerek. Demokratiyanı emelge aşırışının nurgun şekilleri var. Onun bir kalıptan çıkan dek op mu okşaş buluşu mümkün emez. Dünyadaki mol ve rangdar siyasi tüzümlerge birli ölçem bilen baha veriş. İnsaniyetinin rengarang siyasi medenlikini birli hıl nezer bilen küzütüşünün özü demokratiye gizdi. Jungo Komünistik Partiyesi
xalq demokratiyasi bayrağını başdan axır egiz götürüb, tövəndiki asasi nöqti nəzərlərdə başdan axır çıng turub gəldi. Birinci, xalq demokratiyasi sosializmnin cini. Demokratiya bolmasa, sosializm bolmaydı. Sosialistik zaman yuvilaştırış bolmaydı. Cunha milletinin uluq gölünüşüm bolmaydı. İkinci, xalq öz işiği özü iyi buluş, sosialistik demokratik siyasinin mahiyeti ve yadrosu. Sosialistik demokratik siyasini ravajlandırışta, xalqının iradesini gevdendirip, xalqının hukuk menfaatini kapaletlendirip, xalqının icadiyet hayati küçünü urgutup, xalqının öz işiği özü iyi buluşuğa, tüzüm sistemisi arqılıq kapaletli kılış gerek. Üçüncü, Cungoça sosialistik siyasi terakiyat yolu, Cungo'nun devlet ekvalığı uygun kılıdıgan, xalqının öz işiğe özü iyi buluşuğu kapaletli kılıdıgan doğru yol. Cungo xalqı yakınkı zamandan boyan ilip bargan uzak müddetli küreşinin tarihi logikisi, nəzriye logikisi ve emliyet logikisinin mukarrar neticesi. Partiyanın mahiyetli karakterde çıng turuş, partiyanın tütməxsitini emliyet körüstüşünün mukarrar təlipi. Tövdüncü, xalq saylam ötküzüş, avaz beriş arqılıq, hukuk yürgüzüş ve xalq içindeki her kaysi tərəplə mühim tədbir belgeleştin burun toluq kengişib, ortak meselelerde imkan kadar bir pikirge keliş, Cungo sosialistik demokratiyasının işki mühim şekli bulup, Cungo sosialistik demokratik siyasiyasının tüzüm alaydiliki ve özellikli

umumiyetge, kanunçılıkka, ilim benge, mehir şapkat yetküzüşge ehmiyet berip, uluğ vatanni, Jonghua milletini, Jonghua medeniyetini, Jongo Komünistik Partiyasini, Jongoça sosyalizmni kalıptın itiraf kılışını üzlüksüz küçe etti. Partiya 18. kurultaydan buyan, Partiya Merkezi Komiteti din hizmeti doğrusuda bir qatar yeni ideya, yeni tedbirlerini oturu koyup, yeni devirde dinni kandak tonuş, din meselesini kandak bir taraf kılış, partiyanın din hizmetini kandak kılıp yakşı işleş qatarlık zor nezriye meseleleri ve emniyet meseleleri ki cevap verdi. Din hizmetini yakşı işleşinin partiya ve devlet hizmeti umumluğudaki muhimliğini çoğunkur tonuş şart. Küçlük rehberlik mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış şart. Jongoça sosyalistik din nezriyesi de çın turuş ve onu ravajlandırış şart. Partiyanın din hizmeti asasi fangcinde çın turuş şart. Devletimizde dinni jongoçalaştırış yönlüşü de çın turuş şart. Dinge itkat kıladığan ken ammini partiya ve hükümetinin etrafı uyuşturuşta çın turuş şart. Aktif sağlam bolgan dilla münasibetini orantış şart. Dini teşkilatlarının öz kuruluşunu küçeytişige medet beriş şart. Din hizmetinin kanunçiliş seviyesini östürüş şart. Partiyanın dini itkat erkilliki siyasetini toluk del cayda umumüzlük izcillaştırıp, ammının dini itkadığı hürmet kılıp, din işlerini kanun boyunca başkurup, müstakil, öz aldığa başkuruş prensipi de çıntırıp, dinni sosyalizm cemiyetine uygulayışkı pahalı yetekleş lazım. Partiyanın din hizmeti mahiyette ammivi hizmettir. Dinge itkat kıladığan ammı bilen, dinge itkat kılmaydığan ammının siyasi, iktisadi cihetki tüp menfaati birdek boludu. Hemisi partiyanın hakimiyet yürgüzüştiki ammivi asasi. Hem dinge itkat kıladığan ammının dini itkat erkiliki hukukunu koğdap, ulanı en zor çekte iştipaklaştırış. Hem ulağa sevirçallık, inçkilik bilen hizmet işleş gerek. Dini teşkilatla, partiya ve hükümetinin dini zatla ve dinge itkat kıladığan ken ammı bilen iştipaklaşı, alakı bağlaşıdaki körük ve vasıta. Ulanın hizmetinin kanat yayduruşuğa zörür medet, ve yardım beriş. Ulanın dinnin işki işlerdeki roluğu hürmet kılış ve onu cari kıldırış lazım. Devletimizde dinni jongoçılaştırışını çoğunkur algı sılcıtıp, devletimizde dillanın sosyalistik yadrolu kımmet karışını yetekçi kılıp, dini zatla ve dinge itkat kıladığan ammının uluğ vatanni, Jonghua milletini, Jonghua medeniyetini, Jongo Komünistik Partiyasını, Jongoça sosyalizmni kalıptın itiraf kılışını küçeytişige yetekçilik kılış ve medet beriş gerek. Din sahası da vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesi ilip berip, partiya tarihi, yeni Jongo tarihi, ıslahat içi bitiş tarihi, sosyalizmnin terakiyat tarihi terbiyesini karatmalık küçeytip, dini zatla ve dinge itkat kıladığan ammini sosyalistik yadrolu kımmet karışını yetildiriş ve emniyet körstişkiyi tekleb, Jonghua medeniyetini evj aldırış gerek. Umumi devlet hevpsiliki karışıdı çıntırıp, müstakil, öz aldığı başkuruş prinsipi de çıntırıp, alakadar hizmetlerini bir tutaş alığı sildiriş gerek. Alak tuvarıdaki din işlerini başkuruşunu küçe yetiş lazım. Devletimizde dinnin sağlam varislik kılınışı təsir yetküzüdüğün gevdelik meselelerini hakiki hal kılış gerek. Din sahasidikilerinin özünü terbiyeleş, özünü başkuruş, özüki çak koyuşunu küçeytip, dinni umumüzlük katlık idare kılıp, kanun nizamlığa başlamçılık bilen raya kılışı, dini sapasını östürüşüge medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Dini teşkilatlarının öz kuruluşunu küçeytip, rehberlik bensizdikilere kartılgan demokratik nazaretçilik tüzümünü mükemmelleştiriş lazım. Din hizmetine dair kanunçılık

Mığa xizmet işleşke mahir partiye hükümet kadrları koş onunu yetiştirip, ulanı markizmlik din karışı, partiyenin din hizmeti nezriyesi ve fangcin siyasetleri, dini bilimlerini çonkur ügünüp, yetekleş iktidarını üzlüksüz östürdüğün kılış gerek. Siyasi cihette şençilik, dini bilimi mol, pezilette amma itiraf kılıdığın, aşkuşluk peyitte rol oynaydığın din sahasidiki vekil zatla koşununu yetiştiriş gerek. İdiyevi siyasi cihette katti, markizmlik din karşı da çıntırdığın, ilim istili yakşı, yenilik yaratışkı mahir din ilmi tetkikat koşununu yetiştirip, markizmlik din ilmi pen kuruluşunu küçe yetiş gerek. Din hizmeti tüzülme mekanizmini takamullaştırıp, partiye komiteti rehberli kılıdıgan, hükümet başkurudıgan, cemiyet maslışıdıgan, dilla özgü katık talep koyduğun din işlerini idare kılış endisini berpa kılış kütürütkü buluş gerek. Din hizmetteki çetilediğen mühim zor münasebetini yakşı ilgilep, asas salıdıgan, kelgüsüge paydalı hizmetlerini köperek işlep, daim boşaşmayı tutuş, uzakça boşaşmayı tırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en keng, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan dövletimizde dinni congoçılaştırış yönelişi de çıntırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obulkasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq paustunun aldın kısımlarını anlatkandık. Subat, Uttur Mektep'te oku atkan vakitlerde matematikada hakikaten alahide talanta ba idi. O hatta okutukçularını mahiran kaldırıp hem meylen talaş tahtış kığan meselini başkıcı bir usulde yeşip hem meylenin kayılıkını kozgan idi. Hatta taşüge imtansız kubul kılınış salahi deyimi erişken idi. Ondaqta o keyin yana kandıq bulup imtandan ötemey kaldı. Aynı vaqtta Subatqa qarap acayip uy xiyalanın kalısığı keltürgen o kız zadi kim? Subat keyin yana kandıq iştahı yolu qıdı. Bula kızıqsınız, dektiniz davamlıq Bögünkü Radio Jurnalı programımızda orlaştırılgan Mahira Obulkasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq paustının davamı da bolsın.

Yaşlıq hiss duyğuları qalbide bıx qurup, sögü muhabbetin ibaret bu sihirlik dünyaya qızğın talpingen Mukerrem'nin arkasında onu qoğluşıp yürgen nätçe yigit bolsa mı? Ama bu yigitle onun könlünü mayıl qılamaydı. Mukerrem adeti şoqlıq bürgünü bilen jür tallaşta qalbige pikken ölçenleri bağıydı. Ama bu yigitle onun ölçenlerine yıqın mekanmaydı. Muşındaq kibirlik bir kız, nahilik işkinci otur mektepke kilip, kalbige pükken ölçemge bap kildiğin Subat'ını yoluqtırıp kaldı. Subat, onun yürek tarısını çekip, özüge mehkem ram kaldı. Hey Subat, sen minin kalbimge pükken, muş küngücü izdep yürgen yigitim sen, tuncu suyunum sen, dep pichirlaydı o. Şunundan tatıp, Mukerrem Subat'ını köse, yürkü döpüldep, onundan ayminip, birkaçı vakit onunla çiğri pırnımı diyemmey, tıt bop yürdü. Ahri, takti çeke yetide, bir günü Subat'ını marap durup, mektep korusunda gidip bağında, onun aldıdan tuyuqsız kesip ütüp, putluşup gidip, yıkılıp düşkülü taslık kaldı. Subat, şunca ola kengri yolda, nimandak putluşup yürüsüz, kandak diyen kız oğlu bu. Sığımı karmaya ketip kaldı. Tolumu onaysızlanan Mukerrem demi işige düşüp turgan yeri de xeyliğe çıkıp ketip kaldı. Telki dağlardan güldürlap ekip düşüdüğün su mektepilen aylıklar ayını işkige bölüp durattı. Sayının işke kırıkkıdaki qatar ketken söget dalla bahar şamalardan tan uygunup yap yeşil yapraklarını yiyip tal çıvıklarını usulğa silip say boyuğa hösün koşkan idi. Bu sayda baş atyazda karmızla leylep lay su akattı. Töytinci ayğı keyende sula astı astı sözleşke başlaydı. Subat dayım, manımışı sayının boyudaki büyük baraksan özken bir tüp sögetinin astığa karton kağızını koyup, sögetinin yoğan oğuduğu yönünüp tekrar kılattı. O, Mukerrem'nin özünü marap boyanı oyunu bürgeligidin bütünlüğü habersiz idi.

sene beden çıkmayı tekrar kılattı. Aşkanağa tamakı bağandı mı? Sırtlağı çıkandı mı? Sabah taşları bilen belli çıkattı. Doğrusu, Subat'ın koyaş nuru çakınıp durgan asmını tuyuksız kara bulutla kaplağan idi.

0: Qadirlik dostlar, anlayotganlar jonli eyni programımız. Dünyadaki en küçük kuş er kuştan ibaret. Onların türü 600 kıldan aşıdı. Çok küçüklük mü okşaşmaydı. Bunun içindeki en küçük kuba her kuşu bulup, erkekinin uzunluğu 5 cm'den aşıdı. Tumuşka bilen kuyruğunun uzunluğu 4 cm'den, gövdesinin uzunluğu aran 1 cm'den aşıdı. Ten ağırlığı 2 gram kilodu. Çoğunluğu bir hasarlarından anca paraklanmaydı. Ular daraxtlarga nayt jig'inchaq ovu soladi. Har qitimda cho'ngliqi yeshil mashchilik taxminan 0.15 gram keladigan tuxumdan ishkini tug'idi. Garchi har qushning jug'ishi kichik bo'lsa-mu, nomi xeyli cho'ng. Ularning teng rang-barang bo'lib, gulliklardan oziq izdiganda ba'ayni bir kichik asanusan oldingizdan yolt qilib o'tgandek turdi. Har qushlarning ko'pincisi gulshirnisini oziq qiladi. Ba'zilari yana hasharatlarni yeydi. Bu xil chaqqangina omoq qushning eng o'zgichi yeri uning uchish shaklidan iborat. Her kuşun kanıtı çakkan nem küçük bulup, nayı terk edeceğin kilodu. Uşkanda kanıtını sekundiga 35'ten 50 kitimgi çakakıdı. O kanıtını şundak tez erkeklendirgenlikten, kişiler onun kanıtını kikişini toluk görelmeydi. Fakat oğuldugan avazını anlaydı. O her kuşun kanıtının tez sürette tavırnıştın çıkan avazdır. Her kuş güllerini baykısıla sekundiga 90 kitimlik tavırnış bilen kanıtını kakkan alda, gül aldıda bedeninin tik kıyapetini saklap toxtap turalaydı. Onun kantını tezlik bilen kekşi, hava ikimini vakitlik yukarı tartıdığan kılıp, bedenini kötürüşte rol oynaydı. Haşaretler mamuşunda kusul bilen özünü boşlukta leyligendek turguz alaydı. Şunda kılıp, her kuş tumşkını gülgü sancıp şirinisini şoraydı. Bu çağda sel cirahtın karganda, o hudu boşlukta sangılap durgan kanasız kurttek göründü. Her kuş boşlukta toxtap duruştun başka kendi çoğuşu alaydı. Şuna kendi burulup uçuşunun acıdı bulmaydı. O yana tik uçarga okşaş tik konu alaydı. Her kuşun alaydı kanat kıyıp uçuş şekli, onun uçuş azalarının kurulması bilen münasibetlik. Her kuşun mörüsünki naydı kıska, üstüde özçü küşlük boğan muskul tokulması ve naydı terakki kılgan sünek boğumları bar bulup, uçkanda mörüsünki bedenige tik bulmaydı. Belki tenige asasen paralel alet tuturdu. Onun mörüsünki yana oksuman aylınıp, herketini kanatının başka orulurgu yetküzüp berudu. Bu yeri başka kuşlarının mörüsünkini bir götürüp, bir tüvaletip uçuşuğu okşaşmaydı. Her kuş, uçkanda serp olgan energiyanın süreti, adamlarının saatiga 150 km jügürüngün okşaydı. Çünkü o, her 10-15 minutta bir kitim ozu kızımısı bulmaydı. Her kuşun bu kıl uçuş alaydılgi, piyonki ilmi hizmetçilerinin küçük kızıqışını kozgadı. Onlarının karışıca bu del tik uçarının tik götürülüş ve konuşunu tetkik kılış ve özgertişinin en yakış ülgüsüken.
1: Erkettim koçlarda kişilerinin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben.
2: Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
3: Bu iş cepalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aca, bugün hava ısık. Kırıyıptım su istiyelim.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asaraş işçilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanlaşıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Ayol ilgirki erinin parakendichilik silishiga uchurdi. Sot mahkemesi qo'g'dash kapalti yetkizdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat bu vaqtdagi delo misolini so'zlab berdi.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Ama Ürümçi şehri Midon rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Jaochang'nın toxtamay parakendichilik selişi bilen qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilen Jaochang sot mahkemesinin murasiya qilishi bilen ajrashdi. İki taraf öylünüp tug'ilgan qizi Jaoshaoni Wang Li baqidigan. Jaochang her ayda 2500 yuandan taki 18 yaşqa kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Jaochang daim undidar orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parakendichilik selishiga bardoshlik berolmay, Jaochangning undidarini qartizimlikka kirgizdi. Lekin bu mo Jaochangni to'sib qolmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Jaochang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakendichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayning 1 kuni kechda Jaochang Wang Li'ning ishkini ochmoqchi bo'lganda Wang Li soqchiga ma'lum qildi. Xalq soqchilari yetib kelganda Jaochang ketib qolgan edi. Bir necha kundan keyin mast bo'lib qolgan Jaochang Wang Li'ning ishkini to'xtamay chekdi. Wang Li yana bir qatim soqchiga ma'lum qildi. Jaochang g'ibbida tikib atdi. 2 ayning oxirida Gongan organi ikki tarafni murosiyaga tashkilladi. Jaochang Wang Li'ga amdi parakendichilik solmaslikka va'da berdi. Ama şunundan keyin Jaochang yanıla Wang Li'ga parakendichilik saldı. Wang Li, Jaochang'nın kılmışı beni cismani ve ruhi cihetten ziyanğa uçurattı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyip qarab, 3. ayda Midon rayonlu xalq sot mahkemesige cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıxırıp berişini iltimas kıldı. Sot mahkemesi mundaq qaradı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin ayollarının hukuk manfaatini kapatatlandırış kanununun 29. maddesinde mundaq belgilengen. Muhabbetlişiş, dostlaşışını sebep kılıp, ya ki muhabbetlişiş münasuvetini ahırlaştırgan, acıraşkandın keyin ayarlarga yepiş veliş, parakendicilik siliş, ayarlarının məxbiyyatiki ve şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni kılındıdu. Ayarlar yukarıda eğitilgandak ziyankeşlikke uçursa, ya ki yukarıda eğitilgandak ziyankeşlikke uçuraş, riyal xavipiga duş gelse, xalq sot mahkemesige cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıkarıp berişini iltimas qılsı boludu. İki tarafının yan telefon qısqı uçur xatırsı, saxçıga məlum qılış xatırsı. Amallıq murasiya kelişim namiziga asasen, Jaochang'nın Wang Li'ga parakendicilik seliş kılmışını sadır qılgalıqını ispatlı qılıp boludu. Wang Li'nin iltiması cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şartıya uygun keledu. En ahırda sot mahkemesi cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqığa imza koyup tarqıtıp, Jaochang'nın Wang Li'ga parakendicilik selişini çekledi.

ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi rad kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mehkemesi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gharazda bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kilişip acırışıp,

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Henundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açısından

Сөйімді достар, программымыз қайтып келдік. Hayat özünü sevgenlerini, özünü qadirlegenlerini, düşüngenlerini, özünü haqiqi tonuganlarını illik qoynığa ilip, kişiye ümit kılgan nersisini ata kıludu. Oxşumagan adamlarının yaşaş adıtımı oxşaş bulmaydı. Şonlaşka adamlarının yaşaş muhiti mürekkep bulgaçka, ulanın bəxtki bolgan karışımı hem oxşaş bulmaydı. Elbette bəxtinin mükemmel təpsili ölçemleri bolgan emas. Bu fakat bir adamın bəxtki bolgan yüz tuyğusu ve düşüncesi arqılıqla öz ifadesini tapıdı. Şundaq demekçimen ki, bəxt o yüz kılışka çoŋqur izdinişki muhtaç. Bəxtini yüz kılaylı, onu yıraqtın emas, öz yenimizden izdeyli. Şundaqla kıymetli hayatımızdan qadirleyli. Şundala bu küllerimizi xuşal, mənilik ödüdü. Növbetteki bu yıkımlıq küyümüz mü, bizni bəxt duyğusuna başlap bağlısı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi hər millət ammının qalbində çonqur yıldız tartqan futbol rəştidir. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 8-ci ayının 9-cu günü keçdə Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzini çıraqlar gündüzdək yortub duraddı. Baş reperinin müsabiqəni axırlaşdırış püştikini çelişiqə əgişib, 2026-cı illik qalıb taşıq lonqısı Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi ayaqlaşdı. Чемпионлық лонқысы игіз көтірілді. Бүтін мейдан 30 мыңдан артық тамашыбының алқы садалыры ішіде қайнан ташқырлық дыңызыға айланды. Тонжи нөметтік Шинжан дәрежден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықысыны әсілсек, 56 мейдан мұсабықа 3 айық еқін өткізілді. Амиви футбол қызғынлықы Тияншанның жануби, шималының қапылды. 200 мың тамашыбын нәқ мейданда мұсабықы көрді. Торда мұсабықы көргенлер саны 60 milyondan aşdı. 9.9 yuanlik xalqqa nəp yetkizish bilet bahası umumi xalqning musobaqa ko'rish qizg'inligini qo'zg'idi. Har millat top mastonlari taraf-tarafdan musobaqa maydoniga bordi. Futbol maydoni sirtida mazlik taomlar yedi taraldi. Madaniyat ijodiyat bozori odamlar bilan liq to'ldi. Butun Shinjongda tarqalgan dala cho'ng ekrandan tashkillangan 2-chi naq maydonida bo'sh o'rin qolmadi. Umumiy xalq top ko'rish 2026 yil yozda Shinjongdagi eng qizg'in madaniyat, tantarbiya, sayohat manzirasining biriga aylandi. Albuki bu qitimqi futbol katta ziyofatining qizib ketishi hargizmi bir qitimliq tantarbiya musobaqasiningla muvofiqiyat emas. U bir ko'znakka o'xshash bizga shuni texmi iniq ko'rsatib berdi. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining ishonchi Shinjongning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotining chuqur jug'lanmasidan kelgan. Uningdagi baslashish rayonlarning mas taraqqiyotining haqiqiy amaliy kuchini aks ettirib berdi. Uning qizib ketishi ul aslan bilan madaniyat sayohat iste'mol holati darajasining umumiyuzlik o'sganligidan bo'lgan edi. Mana bu Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi bizga elib kelgan chuqur ilhom. Ishonch nadin keldi. Futbol rishti bilanla cheklanib qolmadi. Texmi muhimi taraqqiyot asosi bilan munosabatdik. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi qizg'inligi azaldan asossiz kelgan emas. U har millat ommining qalbida chuqur yildiz tortgan futbol rishti. Texmi muhimi butun Shinjongdagi 14 viloyat Oblas, şəhərinin iqtisadının muqim işi, mədəniyyət, təntərbiyə, sayət, ul əsərlərinin sicili yenilinişi, Cənubi və Şimal Şincanın mas tərəqqiyyatıda toplanğan, universal yuşurun energiyəni tərək qılğan. Şincan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabıqısı təntərbiyə tarmaqlarının işəməz, onun arqısı da bütün Şincandakı ərqəs caylarının iqtisadi əməli küçü, meydan saray qatlıq materiali, amivi asasi, Qatnaş, mədəniyyət, sayahat yürüşləşdirilgən universal əməli küçü bar bulub, o, Şinjanın köp illardan buyanqı iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyat nəticələrinin mərkəzlik namayəndisi. Bu ilin 5-də Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq, nayiyə dərəcəlik, həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabıq palitidin 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Abdum rayonunun 2026-cı ilik xalq turmuşuqı dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Şuçaqda Nurgun kişi bütün Şinjanğı yüzləngən bu futbol müsabıqsının bunçilik dağduğuluq amivi təntərbiyə dolqını qozgayalaydıqanlıqını oylab mı baxmıqandı. Müsabıq başınışının burunqı Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabıqsının axbırat elan qılışıqında Şinjan Uyğur Abdum rayonluq təntərbiyə idarisi partiya qrupsının əzası, muavin idarə başlığı Kang Yunxin monolarını bildirdi. Bu Şinjanın tunçu növətlik Abdum rayon dərəcəlik dərəcədən təşqiri futbol birləş müsabıqısı. Şinjan bu içə ölçümü ən yuqarı, təsir küçü ən zor amiyu xarakterlik futbol marka müsabıqısı. Hər millət amma kən dairdə qatnışıdığan, öz karamitini namayan qılıdığan qalt səhnə. Əməliyyət şunu ispatladı ki, bu səhnənin kənliki mislisiz boldu. Başlış mürasimi Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizdə başlandı. 30 mindan artıq tamaşibin nəx meydanğa yığıldı. Qashqar asasi meydanda kiriş bileti qıs boldu. Meydan sırtıdaki kəşik bazarda xeridarlar şiddet bilen köpeydi. Altay, ili top mestanları avtomobil edip neç yüz kilometr yol yürüp karşı taraf meydanına bardı. 14 vekiller komandası 14 vilayet, oblas, şehirge vakalten okşaş bir meydanda maharet görsetti. Müsabıkı meydanda ucum kılıç ve müdafiye körüş keskin boldu. Müsabıkı meydanının sırtı da her kim öz karametini görsetti. Bu barlık kaldıstıklarının emisi Şincan'ın ıhtısat sicil yükselgen asasi haltıdan ayrılmaydı. Şundakla yeni devirdeki güzel Şincan'ın köpkıl terakki kılvat kallıkı. Cesaret bile ilgirilip birinçekini koluk geltirişki tırışvat kallıkının canlık ızah attı. Yakın yıllardan bu yan Şincan'ın ıhtısadi umumi miktarı mukum açtı. Herkes vilayet, oblas, şehirle mevkani öz baylık üstünlükü koyup, herkaisi özü has kesip sistemisini tedirci berpa kılıp, yerlik maliye kapalet iktidarını secil aşırıp, amivi tenterbiyeni ravajlandırış. Çoğun tüptüki müsabıkalarını ötküzüş için iktisadi asasını puhtıldı. Abdum rayon hem 14 vilayet, oblas, şehrinin iktisadi cuğlanmısı. Emeli küş namayendisi Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleş Musabıksının muhabbiyetlik ötküzülüşüdeki şenç ve katlık emeli küş kaylandı. Besliş nede? Çimlik meydanda maharet görsüş bilanına çeklenmedi. Tehmuimi, universal tereknesi nedi? Öz meydan bilen karşı taraf meydanının şehir halkıp almışı. Top mestanlarının yırak yolunu besip kilişi, Şincan Dereciden Taşkırı Futbol Birleş Musabıksının en roşen perk etiş derecesi hesaplandı. 1,660,000 kvadrat kilometre kilidgan bir payan rayon, musabıkının ilgirleş kademini tosup kalalmadı. 3 ayı yakın doğumlaşkan, 56 meydan ötküzülgen yukur sicillikteki musabıkı, her millet amının şiddet bilen aşkan musabıkı körüş ihtiyacını salmaklık bilen kandırdı. Bunun arkasında bütün Şincan'daki erkaç çaylarının katlık materyal kemtikliklerini tez toluklaşı. Amevi futbol tıprakını çonkur ağdırışı. Keçilik ıhtısat altını üzlüksüz pişip yetildirişinden ibaret, universal terek bar. Meydan saraylar musabık ötküzüştüki katlık bosuğa. Birleş musabıkının tayarlık baskıcı da, Teşkili Komitet, musabıkı meydan saray bölümünün muam başlığı Cu Jinghui, kolektifini başlap 14 vilayet, Oblas şehrini aylınıp, meydanlarını tekşürüp inıqlap, bir kısım futbol meydanlarının çimlik, çırağ, suç krevit sistemisi cihette ölçemgi yetmegenliğini baykıdı. Arkadınla arkadaşlar iki aylık köznek mezginini çın tutup, çoğun ekran orntuş, çimlikini yenilaş, yoğurtuşunu tenşeş, sınaş, körüs süpüsünü remont kiliş katarlık kuruluşlarını tamamladı. Örümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi yukarı ölçem boyunca çimlikini alalaştırdı. Gül şehri meblağ silip, şehir Tenterbiye Merkezini özgertip, körü süpsi, ot uçuruş, yurtuş, yürüyüşlük esleyelerini mükemmelleştirdi. Kaşkar Komandası öz meydanını tesis kılgan Yopoğu Nayesi texim ehmiyet berip, 7,250,000 yuan məxsus meblağ acırtıp, yürüyüştürülü atkınıga 10 neçil bulgan Nayelik Tenterbiye Paliyet Merkezini umumüzlük yenildi. Körü süpsi, funksiyelik öy, suç kreviteş, ot uçuruş esleyelerden reperler şan sığıçı. Sistemilik yanılaşını birdek iş kaşırıp, tezla Canıb Şincan'daki boyu musabıkını mesul bulup ötküzdüğen meydan kaylandı. 14 musabıkı futbol meydanının emisi Karalı'da ölçem getti. Katlık emeli küş musabıkı meydanının sırtığı çıkan aydı. Neçi 10,000 top mestanisi bəs bəste yetip geldi. Kanda kılganda tez tarqaqlaştırılı buludu. Abdumobil toxtışıqa kandaq kapalet kılgılı buludu. Yan telefon signalının ravanlıkıga kandaq hakiki kapalet kılgılı buludu. Meydandan tarqıgan dinkin gızalınış, tebrikleş, konuş kandaq orunlaştırıldı. Mesul bulup ötküzgen 14 şehir, her bir meydan top musabıqısı sebeplik, şehir idari kılış iktidarı bulgan tekrar sınavını kabul kıldı. Bunu fırsat bilip musabıqa yitek çıkılıngan bir meydan şehir yürüyüşleştiriş. Derece östürüş hareketi Tian Shan'ın Cenubi Şimal'da umumüzlük kanat eydirildi. Komun şehri, Karmay şehri, meydan saray derecesini östürüşünü yakış tutuş bilen bile, şehir yanılaşını zor küş bilen algısılcı tip,

0: ösüp yetiliş mekanizmini mükemmelleştirip, yaşanğandı kütünüş mülazimeti işlerinin yukarı seviyelik terakiyatının ixtisaslıkla asasını puxtuladı. Maliye selinmesini zoraytış, türge ayırıp kapalatlandırış tedbirini inçkileştiriş arkalık, Karmay şehri köp katlamlık yaşanğalla halık turmuşini kapalatlandırış sistemisini sicil mükemmelleştirip, yukarı yaşlık amının turmuş, sağlamlık, davalınış tanarxını hakiki yeniklidip, yaşanğallarını hürmetleş, yaşanğallarga nepiyetküzü siyasetinin önümünü delce ayda cari kuldurup, çoğunlarga vapadar bulup, uruk tukallarga köyünedigan, yaşanğallarını hürmetleydigan, yaşanğallarga yardan berdigan yakşı cemiyet keyfiyatını şekillendirişke türtkü boldi. Karmay yığırma taratko muhberleri Wang Jin, Zhou Yuhan haberi. 8-nji aynyň 8-nji günü memleketlik 18-nji qytymlyk umumy halyk beden çynyktyryş günü. 2026-njy ýylyň memleketlik ilmiy beden çynyktyryş ýetekçiligi boýunça asasy gatlamga beriş Karmay bekiti faaliýeti hem Karmay şäheriniň mahalle tenerket musabaqasy umumy hal kılgyş musabaqasy Karmay şäheri Jaramlyk raýonunda ötküzildi. Cemiyet tenterbiye yetekçileri nak meydanda şehir ahalılarının kesbi beden çınıqtırış yetekçiliği bilen təminləb, tücübilik mülazimət arqılıq umumi xalıq beden çınıqtırışının buluş bulmaslıqdın, yaxşı buluş bulmaslıqa qarab dəridisini östürüşke törtkü bulup, Karmayının tenterbiye şehri kuruluşuğa yeni kuvvet koşdi. Faaliyet nak meydanı da ilmi beden çınıqtırış buyca meniş yügürüş, beden süptünü ölçeş, tenerket arqılıq salametlikini əsli keltürüş buyca məsləhət beriş, beden çınıqtırış maharet musabıqsı qatarlıq türlə tertib buyca qanat yedirildi. Cemiyet tenterbiye yetekçileri şehir ahallarının tenerket qiyabdını sevirçallıq bilen inçki tüzdüb, ilmi beden çınıqtırış muyum noktalarını çüşendirib, kesbi beden çınıqtırış bilimlerini amının işgi aldığı yetküzdi. Bu qeytimki paliyat tücübillik, daimlik, amobab buluşini yönülüş kılgan bulup, oxşaş bulmağan tenerket türüde bedençi nokturduğan oxşaş bulmağan yaştiki kişiler topunu kapladı. İlmi bedençi nokturuş ideyasi asasi katlamga hakiki yıkılaştırılıp, puhralarga nepiyet güzüldü. Şehir ahalisi Gaucun mundaq dedi. İlgiri özümüz çini qattuq, hərkitimiz mü ölçemlik emes idi. Bəzdi asalla yarlınatduq. Bugün yetekçiler bizge toğru bolgan tenerket qiyapdini kol mu kol ügetdi. Yana beden süptimizni ölçep bizge kesbi bolgan çiniqiş təklifini berdi. Nurgun kesbi bilimlerini ügünüp aldıq. Yakın qiyillardın buyan Karmay şehri amivi tenterbiya mulazmeti sistemisini sicil mükemmelleştirip, 15 minutluq beden çinoqturuş çemberkinin toluq qaplışını işqaşırdı. Bu yıl Karmay şehri xalıq turmuşuqa dair əmli iştürü bolğan 10 minutluq universal tenerket çemberke kuruluşu hərkitini yanma ilgirligen halda yolu qoyup, bütün şehir dairisinde bir türkün futbol, basketbol tenerket meydallarını yanıdın yasıdı ve özgertip kengaytip yasıdı. Dövlət topini mahalli kürgüzüşüne alğısılcıdıp, şehir ahallarını 15 minut meyinişdin, 10 minutta yitip aralaydıgan buluş imkanetigi ege kılıp, beden çinoqturuşqa beriş arlığını üzüksüz qısqartdı. Növbette Karmay şehirdeki tenterbiye meydan saraylarının umumi kölümü 2,759,500 kvadratmetre yetti. Kişi beşiği doğru kildiğen tenterbiye meydanı kölümü 5,167 kvadratmetre bulup, Şinjan boyunca aldıngı Katar'da turdi. Şehir ahalisi Ma Jingyu mundaq dedi.
1: Bu 2 yılda özgürüş hakikaten zor buldu. İlgide TikTok top oynamakçı bolsam abdumobil heydep TikTok top sarıyı barattım. Hazır işik aldım da yeni TikTok top meydanı bar buldu. Oltırak rayonundaki çenek iş üskülürme yanılandı. Binadan çüşüp bir neç kadem menip biripli çenek alaymen. En tayin kolaylık. Onun üstüge hazır köpçilik hem etraptaki koşullarının beden çenek duruş ene helali yukarı götürüldü. Beden sapayımız mı barğansır yakışlandı.
0: 15 minuttan 10 minut kıça, meydan buluştan yetekçilik buluş kıça. Bu, Karmayının tenterbiye şehri bərpaqlıştaki canlıq ıxcam körnişi. Növətdə bütün şehirdeki 50 ali, odra, başlangıç mektabının tenterbiye meydanı cemiyyatki ecev etildi. 190 ətigalli keşlikçin ıxşı noxtisi 30'ın artıq tenerket turuna kapladı. Amivi tenterbiye meydan əsləhəllərini ecev etiş nisbiti 100%. Xalıqının tən sapasını ölçəşdə layaqatlik buluş nisbiti 91.8% yetdi. Şunun bilen billa bu yıl yana Karmayda ölçemleşken cemiyyat tenterbiye yetekçileri ponkiti noxtisinin 52 noxtada sınaq kılıp kuruldu. Yıl boyu 100 meydan amivi tenterbiye musabıqısı faaliyeti ötküzüş planlandı. Bu, her qaysi yaş basqıçı dikile, her qaysi tenerket törlerini qaplıqan bulup, meydanlarını canlandırış, kişilerini toplaş işqaşır oludu. Karmay şehirlik cemiyyat tenterbiye yetekçileri cemiyyatının başlıqı Çöndoğ Meymundaq dedi. Bu bir qancı yılda Karmayda bedençi noxturuş keyfiyyatı barğansırı quyuqlaşdı. Qatnışıdığan kişiler mi köpeydi? Bedençi noxturuş yetekçilikigi bolğan ehtiyac mı barğansırı soraydı? Biz cemiyyat tenterbiye yetekçisi bulu süptimiz bilen amının bedençi noxturuş yoladiki yaxşı yol başlıqçıladın bulup, köpçilikini hərketki keltürüplü kalmay yana ilmi çınıqış imkan edigi iyi qılımız. Muşundaq yaxşı meydan ve əsli hələ, muşundaq aktif qatnışıvatqan şehir ahalları bolğan ikən, Karmayının tenterbiye şehri kuruluşumu barğansırı yaxşı buludu. Xəbərlərimiz tügüdü. Yaxdırıp anlığınınla rahmet, xeyr xoş.

0: şirket hizmetçisi Nur Sevli Ömür mundaq dedi. Jongo Yevropa Otra Asiya növetçi poyizi transportının evzeliki roşan toşuşqa boladığan yük türü köp xil. Bu xil toşuş şeklinin süreti deniz transportidan tez, tənərxi hava transportidan tövən. Bultur türlük mallar kiyim keçek türedeki məhsulatlarını asas kılgan edip, bu yıl avtomobil yasımcılığı hem zapcasları qatarlıq aşırma kımeti yukarı mallarga kengaytdıq. Şinjanın yerlik xas markalıq növetçi poyizi bolu süpte bilen Tianshan namlıq Jongo Yevropa Otra Asiya növetçi poyizi 2023 yılı 13 ayda katnağandın tartıp hazırgıca 6 liniyada katnaş başlanıp Asiya ve Yevropa'daki 9 devletke tutaştırıldı. Növetçi poyizinin yukarı ünümlük katnaşıga kapalatlık kılış üçün Korgas Tömüryol Porti Vokzali Akıl Port kuruluşuna tayınıp, Akıl Tömüryol Porti bilen tevellik boyunca tamujnadan tez ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını çoğunkurlaştırıp, almaştırıp kaçılaş, tekşürüp, delilleş, tamujnadan ötküzüşünü yoçsız cipsilaştırışını işkaşırdı. Korgaz Tömür Yol Porti Vokzalı'nın işlep çıkırışını uğurlaştırış xadimi Ma Xiaogang mundaqdırı. Gruplarga ayrış, məşğulat tertibini sicil əlalaştırıp, beyxatarlık tövən çekini qatlıq saxlaş asasına toşuş göçürün küçünü özüksiz qozğatımız. Yol əvzəlikinin özüksiz qozğatılışıqa əgişib, Şinjan Soda Əşya Obrotik Gruhi Çəklik Şirketinin Taşqi Soda Kurulması sicil əlalaştı. Birinci aydın 7 aygacı şirketin özü ticaret kılgan hem vakalıdan becergen import-export soması 6 milyard 326 milyon yuengi yetip, bulturki uxşiş mezgildikidin 13.183% aştı. Növetçi poyiz, xalqara taş yol, yük transport növetçi ayrıplani hem de 1039 bazar setveli supsığa tayınıp, cemi 14 milyar 452 milyon yuvallik import-export somisi işe aşırıldı. Şirket kesip ticareti bölümünün başlığı Şü Yenhuy mundaqdırı. Bu yıl Tianshan markasını sicil əlalaştırıp, künde növetçi poyiz buluştak daimlik katnaşını müstehkemləb, berip geliştiki mal mənbəsi kurulmasını əlalaştırımız. Devlet içindeki kesipler arqılıq mal toplaşını yanımı küçəyitib, qaytış səpiredeki köp mıhtarlıq tavar türünü kengaytımız. İçki taşqi sodini bir gavdilashtirishni ilgari surib, sharq bilan birlashib, g'arbdan chiqirilgan ta'minlash zanjirini ravonlashtirib, Jongo Yevropa navbatchi poyezidan mingni qatnatishni tirishib tamomlab, import-export sodi summasini 11 milliard yuanga yetkazamiz.
1: Stansiyamiz xabari. 8-ci ayda Atunum rayonidagi joyla shaptol, shinmey qatorliq o'zgichi bog'banchilik mahsulotlaridan hosil elish faslini kutib oldi. Bağvalla osul yığış bilen aldıraş bolup, mol osul mənzirisi namayen boldu. Yakında Sanji şəhərdə ara ve kiyin pişar şaptulla kən külemde pişip, üzüş setkinin avat məzgilgi kirdi. Sanji şəhərinin Sengun baziri Ergun kentideki Çangçin tokaç şaptulluğu da bir-birdin yoğan hem tatlıq, kızırıp pişkan tokaç şaptullu, toğaç ve şuymi tavla şahlarına patmay kalganıdı. Dikkala meyve üzüş bilen aldıraş buluş bilen birge, yani nurgun sayacını bu yerge kelip meyve üzüşünün hoşallıkını his kılışı gelip kıldı. Sanji şehirlik ormançılık tekniksini umumlaştırış merkezinin kadri Keşik Tala Sışın Huva Buhbirgü mundak dedi. Növette Sanji şehirinin şaptuluk kölümü 1424.7 mu? Şaptul üzüş setiş mezgili Cunçu Bayramı'nın aldı kendikçi davamlaşıdı. Mobeşi hosoli 900 kilogramla, mobeşi otturcu ünümü 13.500 yenge yetip, umumi məsulat kıymetinin 19 milyon yenden eşi mölçerlendi. Ulcu nayesi Celil Yüzü Baziri Dönmehalli kentinin 5 hempo bağvançılık bazısı da 10 neçhil şinmey sortu östürüldü. Hazır del şinmeyinin merkezlik üzüş mezgili bulup, şinmey Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Katarlıq devlet içi bazarlarda bazar tepipli kalman yana Kazakistan, Laos, Tayland Katarlıq çaylağımız hitli batıdı. Bağvançılık bazısının mesulü Tanzalin mundak dedi. Bir tane şinmeyinin eğirliği 80 gramdan 100 gram gıçı, kent miktarı 23%'dan 25% gıçı boldu. Avat nayesinin kunluğundan dep atılırgan kızıl aloçularımı arka-arkadan pişip üzüş mezgilige kirdi. Kep kızıl pişkan aloçula şahlağı patmayı kaldı.

тыңдап Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Beijing'den berip atqan programı. Her anlayışınızın kıymeti var.

Hürmetlik radio anıqçılar. Cungu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı görstülüşçe, bu ilinin oldunki 7 iyida Cungu'nun mal soda import export umumi kımmeti 30 trilyon 133% aşkan. Dünya iqtisat sodasının eniqsizliği eşi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besim uçura vatkan arıq görünüşte, Cungu'nun taşq sodası bir qadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obrot torunu ravallaştırış arqılıq taşqı soda asasını puhtulaştın, yokur texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Cungo bazarığa kirgizüşkice, Cungo'nun taşqı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, olaqının çoğunkuruluşu ve əmkarlıqının kengi işi de teximo ihbadilendi. Cungu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini teximo zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Cungu'nun təminat zanciri taşıq soğuduğa tərəkb oldu. Sallıq məlumatın ayın buluşca, bu yılın aldınqı 7 iyida, Cungu bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-eksporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-eksport ayrım-ayrım 20%, 9.10%, 15.14%, 18.19%

Jongo'daki işlep çıkarış önemi dünyadaki başka rayonlarınkinden yukarı deb qaraydıken. Senider elektr şirketinin icraiye muavin lideri Yejin mundaq dedi. Mükemmel sanayi sistemisi, derecden taşkırı çok kölemlik bazar ve sicil elalaşkan ticaret soğudu muayeti, Jongo'nun teminat zincirini karhanalarının dünyaya yüzünüp yanılık yaratış ve mesulatını tapşırıştaki muayim terekke aylandırdı. Bu yıl 6. ayda Daniye'nin doğru yasaş magnati, Noho Nut'nun bir hıl yeni doğrusu Jongo'da dünya boyunca tuncu kıtım tarıktıldı. Jongo mütexessisleri tuncu kıtım halkılık klinikilik tetkikatının baş tetkikatçılığını üstüge aldı. Noho Nut'nun yerşari lideri Koşimçe baş icraiye emeldari Domak mındak dedi. Jongo yeniden keşip kılıngan muhim doğrularını tetkik kılıp içtiki yukarı pelliğe aylanmakta. Eşkim Jongo ve bu yerde yaratıvatkan yanılıkka sel karmaslığı kerek. Germaniye Keon Grohi'nin baş icraiye emeldari Rob Schemes mındak dedi. Jongo'nun gayet zor bazırı ve mol menzeresi yeni teknikini tez sürette emeliyleştirdi. Karhadının Jongo'daki tetkikat neticileri bütün dünyayı nefret güzmekte. Jongo Avrupa Rekam Cemiyeti'nin reisi Luigi Gambardella mındak tepkarıdı. Kölemleşken yanılık yaratış, hazırkı devirdeki aşkışlı hırs, yani kandak kılıp yanı teknikini işlep çıkırış önümünü östürüş, karıhanı terakiyatı ve kesip rekabet küçüge aylandırışka bir vasıt kartılgan. Jongo yanılık yaratış neticilerini tez sürette kesipleştürüş iktidarını hazırladı. Hem de bunu muhim ülge bilen teminledi. Şevisariye doğru karıhanısı Novaritis'nin Jongo rayonu lideri Li Yao mındak dedi. Dövlet alkıgan karhanılar dünyanın yanılık yaratışını Jongo'ya elip geliştin, Jongo'nun yanılık yaratış ekologiyesinin katnaşkıçısı ve tutaştırıçısı'a aylandı. Mesulat eksport kılıştın texniki çıkırışıkça, işlep çıkırış yasaştın hemkarlaşıp yanılık yaratışıkça, dövlet alkıgan karhanılar Jongo'nun yanılık yaratış ekologiyesi'ye teximi çoğunkur katnaşıp, yerşari bazırga mulazimet kılıdgan el kılış layihasını birlikte şekillendirdi. Boşluk kenaydı, içi bitiş, hemkarlaşış ten payda ilişini ilgir sürdü. Bu yıl yazda Avrupa'da yukarı temperatura devamlaştı. Jongo'nun hava tenşügüş katarlık aile elektri saymalları bulan ihtiyacı açtı. Jongo Tamojna Baş Mahkemesi'nin sallık malumatını görüştülüşçe, bu yılın aldınkı yerimde Jongo'nun aile elektri saymalları eksporti 360 milyar 960 milyon yuan yetken. Bunun içinde hava tenşügüş, şamal durguş, tonglatku katarlık aile elektri saymalları eksporti cemi 107 milyar 910 milyon yuan bolgan. Avrupa bazarlarının soğutuşku bolgan ihtiyacı küçlük. Jongo'nun hava tenşügüş karhanları Şocay'nın istimal ve turalgu alayillik asasen mesulatı yanılık yaratış ve bazar oranlaştırışını tezletti. Xalqaro energiya mahkemesining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Yevropada havo tengshugishining umumlashish nisbati aran 20% kan. Qoni imoratlar ko'p bo'lish, qurashtirish tanarxi yuqori bo'lishda qiyin nuqtaga qarata, Meydi Groyning Germaniya tadqiqot kollektivi Jongo yasimchilik sistemasi bilan hamkorlashib, tomni tashmaydigan Kuraşturuş asan mesulatlarını otturgu çıkardı. Hem de Jongo Avrupa nöbetçi poizi ve şu caydaki ambarda saklaş arkalık mallarını tez tapşırdı. Jongo'nun teminat zinciri işlep çıkırış iktidarı bilen teminleplik almay, ihtiyacını perihlendiriş, mesulatı yanılık yaratıştın çigra halkıp tapşırışkçı bolgan sistemi iktidarı bilen teminledi. Jongo yasımıçılıkta çet el bazırga mulazimet kılış bilen bir vakitte importni devamlıq kengaytip, bazarını içi vitip, soğudu hemrahları bilen hemkarlaşış boşluğunu kengaytti. Bu yıl 5. ayının 1. gündün başlap, Jongo Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletten tamojni bici almaslıq tedbirini umumüzlük yolu koydu. Angliya Akıllar Ombri, Oxford İqtisad Tədqiqat Yurti Afrika İşleri Analizçisi Gavin Naidoo mundaq dedi. Bu siyaset Afrika yezgiligini bevasitə nəpkə erişdirdi. Həm Afrika iqtisadi gəvdüsünə

0: Бүгін бұрымланған, пәдазланған жайлабы. Япония таратқыларының қабірі қарғанда, Япония оң қанат күштері яна мәқсус адам қобыл қылып, сүне әқіл васыстын пайдалынып, тажауышылық орышыны пәдазлайдыған, әтрап тәхтетіні мобалы қылыдыған видеон ішілген. Шуныңлан бір вақытта Япония оң қанат сиясет вазыры Ясукуни ибадатханысыны пат-пат тауап қылып, Нәнжин чоң қырғыншылығыны ашқары инкар қылды. Нөетті Япония Нагасаки атым бомбысы материал сарайы көргізмі қылынған материалларын еңілап, Нәнжин чоң қырғыншылығы тоғырсығы баянны Нәнжин вәқәзге өзгәртісіні пилалады. Бұ шуны түшендірді ке, Японияда тарихи ревизионизм ғалдырлышып кәтті. Оң қанат күшілі азырғыча қаттық башқа тұрып, ұрыш жинайы жауапкарлығыны инкар қылып, ұрыштың кенке халқыра тәртіпке жаң илан қылып атуду. Ишкенде тәтір иқым, мәқсус мұдапия тұрышыны бұзып ташылап, әрби азырлықланы кенәтісін тездетіш. Қайра қытап намысы, подысым ақпараты вә Япония тәслім намысы қатарлық бір қатар толық халқыра қанын күчіге иге өжетләді, Япония құралсызландырылышы. Қайтадан құралландырышқа болатын кәсіптерді сақтап қалмаслық керек деп анық белгіленген. Япония азыр жол қойып атқан асас қанунның 9-ші маддасында Япония дәүләт хукугы белән қозғалған урыш, құраллық тәхтіс селіш яки құрал күчіне халықара талаш тартышларын хәл қылышның васысы қылыштан мәңгі ваз кечуді деп белгіленген. Halbuki müdafiye hakkını davamlık östürüştün, xavfsizlik kapalıtı üç öcetege tüz kirgüzüşne ilgir sürüşkice. Qırğıcı quralla eksportunu çekleşni bekar qilishdin, yeng nusqidiki müdafiye aqtaşlıq kitabida umumizlik strollik hujum qilish iqtidarini barpa qilishqicha, növbette Yaponiya dünya vaziyetidin paydalanıp, maxsus müdafiye turuş prinsipida üzliksiz bözüş hasıl qilib, oldin qol silib jang qila oladigan iqtidarni barpa qilib, urushdan keyingi asoratdan uzil kesil qutulishni ko'zlayotdi. Nurg'un tahlilda mundoq deb ko'rsatildi. Yaponiyaning bundan burun tajovuzchilik urush qo'zg'agan vaqtdagi turli alomatlarga selishtirganda yangicha militarizm allaqachon xavf bo'lib shakllanib, rayon tinchligiga ig'ir tahdid paydo qildi. 3-ci tətir iqim yadro quralığı igi bolumuz dəb car selib, qızıl sızıqı dəssəş. Atom bombasının hücumaq uçurğan birdin-bir dövlət bulu sübtü bilən yadro məsləsi Yaponiya cəmiyyətidə yüksək sezgürlükki igi. Lekin qayta hərbiyləşdiriş qara niyetinin türtkisi də Yaponiya on qanat küşləri yadro quralığı igi buluş üçün amıvi pikir sınıqı elib berişqə və asıl sılışqı başladı. 2025 yılı 13 ayda Yaponiya Baş Vazir Mahkemesinin yuqur dərəcəlik əməldarı yadro quralığı igi buluş kerek dep aşkarı jalsa oldu. Yaqında Yaponiya Müdafiye Vaziri Koizumi Shinjiro Yaponiya yadro quralığı münasibətlik siyasətlərini qılça çəklimsiz müzakirə qilish kerek dedi. Yaqında ötkizilgən Hiroshima Nagasaki atom bombası bilan bombardman qılınğanlıqının 81 yıllığını xatırlaş paletidə Takaichi Sanayi Yaponiyaning kelgusida yadro qurolga ega bo'lmaslik uch prinsipda chin turish turmaslik haqida mujmal ifoda bildirib, har qaysi sohadagilarning Takaichi Sanayi hukumatining yadro siyosatining xatarlik bo'lish yasig bo'lgan andisini kuchaytiribdi. Yaponiya Kyoto agentligining eng yangi Elrayni tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, 76% ziyorat qilinguchi yadro qurolga ega bo'lmaslik uch prinsipda chin turishni qo'llab, Yadro quralığa qarşı küçlü xalq rayını namayan qılğan. 2-ci dünya urışı məzgilidə Yaponiya yadro qurallarını tədqiq qılıb yasaşını məxbi ilgir sürgən. Hazır o xalqırada itiraf qılınğan yadro quralı bu soğusqa berib qalğan dövlət bop qaldı. Alaqdar dokulat körsləşçə Yaponiya qural dərəcilik yadro materiallarını işləb çıxış iqtidarı və yadro qurallarını bilən ucum qılış hərbi yoşurun küçünü hazırlağan. Yaponiya əməldarlarının pozisiyası və qərb alımlarının tədqiqatına əsaslanğanda, Yaponiya 100 neçə gün, hətta neçə 10 gün içində yadro quralı yasab çıxalaydı ikən. Hazır Yaponiya hökuməti yadro quralığa ega bolmaslıq üç prinsipinə tüzüş kirgizishni ilgir sürüb, yadrodan ortaq bəhrinish arqılıq ittifaqdaş dövlətlərinin yadro qurallarını öz zəminiga kirgizishni gözləyib atdı. Oylab baqaylı Urush jinoyatini e'tirof qilishni rad qilgan Yaponiya Navada yadro quroliga ega bo'lsa, xalqaro yadro qurollarini kengaytmaslik sistemasi va urushdan keyingi xalqaro tartibga og'ir zarba berib, yer shari xavfsizligiga g'oyat zo'r xavf olib keladi. Adigarlik xabarlar kelsa, bunday savol qo'yildi. Ilgiri atom bombasının bombardıman kılışıqı uçurgan bir devletke nispeten etkanda yadro kuralıga yenimi tayiniş haqiqatan toğru yol mu? 31 yıl ilgiriki 8-nji janı 15-nji günü şu vaqtki Yaponiyanın baş vaziri Murayama söhbetini ilan kılıp, Yaponiyanın ilgiri hata devlet siyasetini yolga koyup, uruş yolga mangalıqını itiraf kılgan. Hem de tarih üstüde çoŋkur oylandığalıqını, tarihi sabaqlarını qabul qıladığalıqını bildirgen. Bugünkünde Yaponiya rehberleri iqlim qarşı hareket kılıp, devletini yeni bir qıtım çoŋkur hanga söyrep kirmekte. Yaponiyanın yeniçi militarizm tələbliligiga qarta xalqara jamiyat haqiqi hərəkət qollanıb, qat'i tosub, urushdan keyingi xalqara tərtibni qat'i qoğdab, tarixi fojianing qayta yuz berishiga qat'i yo'l qo'ymaslik kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushi yerda oyoqlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nuruzi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam.
2: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum bağırıp gitti.
2: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
3: Sizin gepkılı olmayı kalıp getirip de bana. Çıkayınız gep kıp olacak, ne çıkayım gibi gep olmayırken siz de etir para.
4: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez de sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahanın mı özgüçlük giyme bak.
3: Ben çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladım, şu noti.
2: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögüneşi gerek.
1: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesle bana okşamamdı.
5: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
2: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balalarımızdan psixik sağlamlığa ehmiyet verildi.
3: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıcak yegen vakitlerine ehmiyet verildi.
6: Kainatki cisimle tohtumay ayrılıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
1: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
6: Kainatki cisimle toxtumay ayrılıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırdı.
7: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
1: Тада, абдан кардап кетипсиз.
8: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
6: Kainatki cisimle toxtumay ayrılıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
9: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıydım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
10: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıkka sarıp kılımız.
2: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radyoan uçu dostlar. Dövende Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halı Kurultu'yı hizmeti yığında kılgan Bütün Ceryallı Halık Demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiya namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Demokratiya pütkül insaniyetki ortak kımmet. Jungo Komünistik Partiyesi ve Jungo halkı baştın ahır boşaşmayı için turup gelgen muhim idiye. Kanda kılıp demokratiya kımmeti ve demokratiya idiyesini ilmi önümlük tüzüm orlaştırmasıga. Konkret, real demokratiya emliyetiga aylandırışta. Tarih bilen reallıkının, nezriye bilen emliyetinin, şekil bilen mezmunun organik birlikige ehmiyet verip, doğru tüzülme mekanizm ve şekil usullarını tepip çıkışkı doğru geliyordu. Men bir devlet siyasi tüzümünün demokratik ve önümlük bolgan bolmağalıkıgı baha bir işte, asaslıki devlet rehberlik katlımıdikilerinin kanun boyca tertipik almış alaydıgan, almış almaydıgalıkıgı. Umumi halkının devlet işleri ve cemiyet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini kanun boyucağın ifadeleyemeydi halkı. Cemiyetki her kaysi taraflarının devletinin siyasi turmuşu önümlü katnışa ve nazaret astığa koyulgan koyulmağalıkı karış gerek digen idim. Demokratiye tizip koyduğun zinnet boyuma emez. Belki halkının hal kılıçkı tegişlik meselelerini hal kılıçkı kollandığın vasıtadır.

kapitalizm cemiyetinde değil vatkan demokratiye, burja demokratiyesi. Emliyette monopol kapital demokratiyesi. O köp partiyanın saylam rekabeti, şokokunun tırkışıp duruşu ve işki palata tüzümüdün neri ketelmeydi. Bizim tüzümümüz halk kurultayı tüzümü. Komünistik partiye rehberlikideki halk demokratiyesi tüzümü. Garip'nin pädisi de iş görgen bilen bolmaydı. Sosyalistik devletnin en çok özelliği şu ki, onun da birer iş kılışkı bel bağlanıp, karar kılıngan haman, şu karar derhal tosalgısız icra kılınıdı. Partiye 18. kurultaydın buyan, biz demokratik siyasinin terakiyat kanuniyetigi bolgan tonuşumuzunu çonkurlaştırıp, bütün ceryallık halk demokratiyasının ibaret muhim ideyanı oturup koyduk. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası mükemmel tüzüm tertipi gile emez, mükemmel katniş emliyeti gümü ige. Devletimiz işçiler sınıfı rehberlik kılıdıgan, işçilik kala itibakını asas kılgan halk demokratiyası diktatörlükteki devlet tüzülmüsünü, halk kurultayı tüzümüdeki hakimiyet tüzülmüsünü, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi keniş tüzümü, milli rayon abdonomiye tüzümü, asasi katlam amma abdonomiye tüzümü katarlık, asasi siyasi tüzümlerini yolu koyup, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, halk öz işi öz iyi buluşunun umumüzlük, ken organik cipsalaşkan tüzüm sistemisini şekillendirip, köphil, ravan, tertiplik demokratiye yollarını berpa kıldı. Umumi halk kanun boyunca demokratik saylam ötküzüş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılış arkalık, devlet işlerini, iktisat ve medeniyet işlerini, cemiyet işlerini kanun boyunca köp hıl yol ve şekiller bilen başkurudu. Devletimizin bütün ceryallık halk demokratiyası da ceryan demokratiyası bilen netici demokratiyasının, tertip demokratiyası bilen mahiyet demokratiyasının, bivasta demokratiye bilen vastilik demokratiyanın, halk demokratiyası bilen devlet iradesinin birliki işka aşırıldı. O bütün zincirlik, her tarafıma toluk kaplıgan demokratiye, en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiyedir. Biz bütün ceryallık halk demokratiyesi kuruluşunu devamlı algı sızıtıp, halkının öz işi özü iyi buluşunu, partiyanın devletini idare kılıştaki siyaset tedbirlerde, partiye ve devlet organlarının her kaysi cihetlerdeki, her kaysi katlamlardaki hizmetlerde, halkının güzel durmuş istikini emelge aşırış hizmetlerde, konkret ve emeli namayan kılışımız gerek. Halk kurultayı tüzümü, devletimiz bütün ceryallı halk demokratiyasını işgı aşırışının muhim tüzüm vasıtası. Partiyanın rehberliği de halkının siyasi tertiplik katniş dairesini üzlüksüz kengaytıp, kişilik hukuk kanunçılık kapı altını küçeytip, halkının ken hukuk ve erkillikten kanun boyunca behriman buluşu kapalı kılış gerek. Halkının saylam hukukunu kanun boyunca yürgüzüşü kapalı kılıp, halk kurultayı vekillerini demokratik saylam arkalık vücut keltürüp, halkının biliş hukuki, katniş hukuki, ifadeleş hukuki, nazaret kılış hukuki kapalı kılışını halk kurultayı hizmetinin her kaysi terepleri, her kaysi halkıları ve bütün ceryanını emelileştirip, partiye ve devletinin tedbir belgileş, icra kılış, emelli işini nazaret kılış halkalarının hemmisi de halkının sadasını anlayalışıga hakiki kapalı kılış gerek. Halk kurultayının demokratiyaya dair halk rayını ifadeleş süpsi ve vasıtasını mükemmelleştirip, halk rayını kabul kılış, halkının akıl parasını mücessemleş hizmeti mekanizmini takamullaştırıp, halk kurultayı da kengişiş,
qonun chiqirishda kengayishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli, xalq ro'yini, eng keng xalqning tub manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungucha sotsialistik demokratiyani, xalq qurultiyi tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, davlatimiz siyosiy tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushuntirib, Jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultiyi tuzumini chiqib turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi Jungocha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultiyi tuzumini chiqib turib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun Jungo aql farosatiga to'lgan to'kpi qo'shish kerak. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci 12-ci ayının 3-cü günü məmləkətlik din xizməti yığında qılğan dövlətimizdə dinni congoçılaşdırış

Bugünkü programımız Müşer Dayalaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızın başka programları da bolsun.

Sahil ikinci otur mektepte kadrlık imtihan verdiğala üçün tekrarlaş kursu açılgan idi. Kursqa ali mektepke ötemey iş kütüp durgan yaşla bilen idare cemiyetlerde vaqtlıq işlevatkan yaş hizmetçiler. Şunaqla toluqsızını pütürüp toluq otur mektepke örlep okuyamıqalla kubul kılıngan idi. Kursun vaqtı bir yıl bulup Mükerem manımışı kursu okuydu. Şu günkü çoğun yığınğa tekrar kursunun okuğucularıma katnaşkan. Ən şu yığın denkin, Mükerem Subatının bütün iş şarkıtıge dikkat kıldığan boğan idi. Subat, okuğucular aşkanız tamak yiyende, Mükerem ataydan onun odulu oltırıp tamak yiyetti. Subat, tamak yiyeş kitap okuydu. Aldı da oltırgan Mükeremge kalçımın əsarını sanmaydı. İşçi sıkılgan Mükerem, törlük bahanı sebeplerini köstüp, Subat'nın yatıqıga, sınıpıgı badi. Ama, əhval oxşaşlı boldi. Mükerem, balılanın çoğu, həm dadısının erki kızı idi. Kiçikinin tatıp, dadısı onun her kandaq tələbini kandırgaşka, eşnimidin əymən meydağın kap yürek bop çoğun boğan idi. Toluqsızını pütürüp, toluq oturuğu örlap okuşunu halimedi. Atanısı şunca yalurgan bolsımı, kalçıkar kımmedi. Ögün iş neticesi aldan qatarda bolmısımı, zihni uçuk, tutuveriş kabiliyeti yaxşı boğaşka, dərisxanda anlı qaldırı arqılıq, imtanda yıkım qağında ancı müncü təkrə qılıbla, imtanladın ötüp gedetdi. Qaytırqınıp ögənsə, əlaçı okuğucu buluşu da gəp yok idi. O, mektepte ilip yerliğen pahaliyetlerde riyasatçılık kılattı. Bir kettim, o, notu sözleş pahaliydi de mektep boyunca birinci derecelik mukabat kıyırışken idi. Manımışın dağıtalantı bay Mükerem, özünün Ali mektepte okuşkı kızıqmaydı qalıqı. Kim ki çek ticaretige kızıqıdı qalıqını eğitip, cahil akıp duru aldı. Atanısı, onun tek keçikliği. Ticaretinin ebini bilmeydi qalıqı. Soda seytiq işlerinin təs həm mürəkkəbliğini eytib, davamlıq oqub cəmiyyətki yaramlıq adam buluşqa qayt-qayta nəsiyyət qığan bolsamı, mən tezraq pul tepib, katta bayladım bulub, bütün məmlikətni və dünyanı sayahat qılməndəb, öz xiyalı bilən yürəy vədi. Hətta, əgər yeni oqş qıstısanla, öyrən çıxıb gedimən, dəb, atanısıqı təhdid saldı. Mükerem'nin huy mecazını obdan bilgen atanısı, ətvarlı kızdan ayrılıp gelişini ənsirip, na ilaç onun meyliğe baktı. Dadısı, nahiye bazırdan bir dükkanını icarı ilip, onunla kim keçek silip bədi. Şuna kılıp Mükerem, 2-3 yıl kim keçek ticareti bilen şoğullandı. Gerçi atanısı, onun sodısıga ancı müncü köz kulak kopturgan bolsa mı, o payda ilişdin göre ziyanını köp tattı. O ahri kim keçek ticaretten zirikti. Hizmet bilen aldıraş atanısı, Mükerem'nin dokunini başka birgı ötküzü bitip uf dedi. Kiyin, nahilik işkinci otur mektepte kadırlıqı tərbiyeleş kursu içildi. Mükerem'nin dadısı, onunla şu kursu okup, bir hizmetinin peşin tutuşunu etti. Oqatını kamlaştıramay, 2-3 yıl cemiyatı lağaylap yürüp, zirikip kaldı mı? Ya ki, kordaş dostlardan 10 netçisi şu kursu kısımlatkallıqdı mı? Uyulmağa yedin, Mükerem, bu iş kılma kol.

Yaşlıq es tuyğuları, kalbide bıq qurup, sögü muhabbetin ibaret bu sihirlik dünyaya kızgın talpıngan Mukerrem'nin arkasında, onu qoğuluş bürgen netçe yigit bolsa mı? Ama bu yigitle onun könlünü mayıl kılamaydı. Mukerrem adeti şoklıq bürgünü bilen, cür tallaşta kalbige pükken ölçen rıba idi. Ama bu yigitle onun ölçenlerine yıkan mekemeydi. Muşındak kibirlik bir kız, nahilik işkinci otur mektepke kilip, kalbige pükken ölçemge bap kildiğin Subat'ını yoluqtırıp kaldı. Subat, onun yürek tarısını çekip, özüge mehkem ram kaldı. Hey Subat, sen minin kalbimge pükken, muş küngüce izdep yürgen yigitim sen, tuncu suyunum sen, dep biçirlaydı o. Şunundan tatıp, Mukerrem Subat'ını köse, yürgü düpüldep, onundan ayminip, barkancı vakit onunla çiğri pırnımı diyemmey, tıt bop yürdü. Ahri, takti çeke yiyeti de, bir günü Subat'ını marap durup, mektep korusda gidip bağında, onun aldıdan tuyuqsız kesip ütüp, putluşup gidip, yıkılıp çüşküle taslı kaldı. Subat, şunca ola kenri yolda, nimandak putluşup yürüsüz, kandak diyen kız ola bu. Sığımı karmaya ketip kaldı. Tolumu onaysızlanan Mukerrem, demi işige düşüp, turgan yeri de xeyliğe çıkıp ketip kaldı. Telki tağlardan güldürlap eqip düşüdüğen su, mektepten aylıklar ayını işige bölüp duradı. Sayının işge kırıqıdaki qatar ketken söget dalla, bahar şamalardan tan uygunup, yap yeşil yapraklarını yiyip, tal çıvıqlarını usulğa silip, say boyuğa özün koşkan idi. Bu sayda, baş atyazda karmızla, leylep, lay su akattı. Töytinci ayğı kegende, sula astı astı sözleşke başlaydı. Subat dayım, manımışı sayının boyudaki büyük baraksan özken bir tüp sögetinin astığa karton kağızını koyup, sögetinin yoğan oğuluğu yönlüp tekrar kılattı. O, Mukerrem'nin özünü marap boyanı oyunu bürgeligidin bütülay habersiz edin.

Tonuşup qalay dep kelsem meni kömediniz. Şoñu taşatdım. Meniñ ızımnı qoğulış beripsiz de? Neme aqtıñız ba? Dedim go, sizden tonuşup qalay dep. Kechirin, men degen oquğıcı. Cemiyetki kızlar bilen dost bolmaymen. Yeni kelip, meniñ artıq işlağı vaqtım yok. Neme? Men cemiyetki kızlar oqşam degen men? Şunda homaycu. Dedi Subat, Mokeram'nın üstü bir şey karbettim. Mektepte, nerede mi sizde kiyinip yurduğun kızlaba? Ben Muşi Mektep'nin kursantı. İsmim Mokeram. Siz ne çoğun yığındı uptan tonu ağan? Karan, tonu ağan bolsanız özünüzün işi. Kursant bolsanız közüm kırıp amay, berip dersin sögünün. İmtihanınızı berin. Oy, kanda kılay. Meni közge ilmiğiniz mi dekhe? Kimliginni sorap yıkıp, andın çoğun sözlancı mı? Anlap durun. Sizden kimliginiz bilen menin karım yok. Kızval degen, özün abroyun saklaş gerek. Subat, şundaq tapla orundun turup, sayının tövünüge karap maldi. Mokeram öpkide kızırıp, cahide turuplu kaldı. Subat, bu işlani itibarığı anmay, dərs tekrarlaşdan aldıraş yürüy vədi. Mokeram'nı uçurtup qalğandı bolsa, onunğa qarmay ötüp ketidğan boldi.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızla kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhem.

Programımızın da anlaştırı adımız Allah'a vatmanla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı? Söyü vap sen başka birisini. Kimle söysen söyü vergin sen. Men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın. Olup kaldım, sevdayladım. Yani şu aşıklık, yani şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı terleydi. Şair, şaire, küyç kılıbı terleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızı ergişip, koşakçı, nakşı bop gitip atımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, yani şundak ilhamları kanatlanatkan aşk meşgula üçün yavrusun.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu baylı jabdınıp boğan. Qargan diyen xotununun qeşiğe kirip ketken oqşaydı. Oblonskiyning parizi toğri idi. Levin xotununun qeşiğe kirip, onundun tünegünki sarandek kılgan işini keçürgen, keçürmigenlikini sorudi. Yana Tangri haqqida özüge alaydı ihtiyat kılışını. Bulup mu, balala yugürüşüp, sakrışıp oynaydıgan bolgaçka, şuladın köperek ihtiyat kılışını tapıldı. Onundun başka xotunudun özü oğu ketken bu işki gün işçi de, o işka kayıt hapı bolmaydıganlıkıga vədi aldı. Ətigende özünün salametlik əhvalı toğırlıq, işkilik bolsumu xət yizip, birədin atlıq əvəti bitişini. Şundula özünün xatırcan boluduqallıqını ötündi. Eridin işki gün ayrıldıqallıqı üçün Kitinin mi könlü yer miydi? Lekin erinin o ötkü bilən ağ könlü kide bölekçili qamətlik görünüp ketivatqan qiyapıtını. Özüge naməlum bolğan, içidin urgup turvatqan o xuşallıqını görüp, özünün o biyaramlıqlarını unutup, onun bilen xuşal xoram xoşlaştı. Keçirinla, pendile, dedi Levin dervasından çıkıpla. Çüşük tamıqınla, elib aldınla mı? Nemişki jayran atını on tarapki kattınla? Bopdu, bəri bir go. Laska, jimbol, yat. Ulanı uruklandırmağın koylağı koşu vət. Dedi o, piçi vətken koçkarlanı kandak kılımən dəp sorap gelgen malcığa. Keçirinla, yeni bir nakes keli vatudu. Levin harvidin sekirep çüşüp, koludu metr, pelempey terepki keti vatkan yağatçının yeni gımandı. Tönegün dəptay qanı qovamay. Bugün kep menin vaqtımni elib atsan. Ha? Nime kep? Yana bir aylanma elishim ruxsat qilgan bo'lsangiz. Uch bosqichli qo'shiladi. Choqim yaxshi yasaymiz. Shuningda palampay puxta bo'ladi. Sen burulu menin gipim kirgan bo'lsang bo'ladi. Men sanga avval yipta atib, ondan palampayga tutish qil degan. Endi buni tuzlamaysan. Менің кепімге кіріп, бас күшіні башқыдың яса. Әсліде яғатчы, ян хожырлағы кірдіған пәлемпейнің егізлікіні тоғыры өлчімі кәчке, пәлемпейнің тақтайлары пүтіп, құраштырғанда маймақ болып қалған еді. Әмді хазыр оның пәлемпейні шөп беті қалдырып, оның ғияны үш бас күш ұлымақчы болып келеші еді. Шында қылсаң яқшы болады, хожайын. Yani üç bas kuş ulap pelempeyni neye git sozmak çıktın? Hapı olman bigim. İgiz mi pes mi bulmayı delce aydı buludu. Bas kuş ne pes ki ulayımız. Bir bas kuş bir bas kuş demeyip. Akırda üstüge çıkılığan gep. Ey. Bunun yani üç bas kuş koşulsa pelempey uzrap gitmem de. O uzrap neye var da? Mana mundaq. Pastdan bir bosqich. Bir bosqich menib yuqoriga o'rlamamdi. O'choqda yasagan palampiyang to'risqa taqishib, to'risni teshib chiqdi shu. Xapomang begim. Tövendim boshlandi-da. Bir bosqich, bir bosqichdan yuqoriga o'rlaydi shu. Levin qo'lidagi miltiqning sumbisini sug'urib olib Yerge pelempeynin sıkhimesini sızıp onunla körsetti. Bunun kara. Gördün mü? İhtiyarınız hocayın. Dedi yağatçı. O Levin'nin sözünü emde düşengen bolsa gerek, közleri bir dılı calınıp ketti. Bu gepçe başka dünya saydığa okşayım ben. Emde minin diginin bu iş kıl. Левин ішіні түгітіп, арвыға чықтық. Кәттіқ! Филипп! Іштілан тұтпаң айлы! Левин хазір өйнің ішілері білән, деққанчылықның ішілеріне пүтілләйк

şaş taktırdın kutulanmay gelip atıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı atıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelip atıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Degenin toğra şundak bulup atıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hoş, bizden yolumuz zadı kayakka. Bunu bizge obdarak çöndürüp koygen. Dedi Oblonski. Planımız bundak. Hazır biz aldı bilen Givoz divağı barmız. Givoz diva terepte tağlay horekler en köp. Givoz divanın ütke yedik saslıkta çoğun lay horekler toplaşıp yaşaydı. Tağlay horekler mi ba? Hazır künbek ısık boğaçka uyege gugun mehal de itip barımız. Tekminen 20 çakırım kilodu. Oğunu keçkurum başlayımız. Uyede bir keçi itip et çoğun sazlıklağı ütüp gitimiz. Acaba yolda işini mi yok mu? Bağlık ba. Lekin yolda toktapmansak baradığan menzilimizgi hayal kalımız. Onun üstüge künbek ısık. Yol boyu da işkiye ba. Ama uyede birinin buluşunu atayın. Levin'nin mu aşı işki yergi berip ütüp ketkisi baydı. Lekin o yerle öyge yıkım bolgaçka kaçal barsı bolu veretti. Onun üstüge dairesi küçük. Üç adem birli vakıtta hareket kılış kıyın idi. Levin'nin ulağa o yerlerde bir nimilerin buluşu natayın degini şunundun idi. Ula küçük bir sazlık yitip bağanda Levin harvını toktatmay, uyardın yandap ütüp ketmekçi bolu idi, Oblonski'nin tecrübeli közleri uyarda bir sazlıkının varlıkını görüp kaldı. Aa, bu tarafki berip bakmayımız mı? Dedi o sazlık tarafını körüstüp. Levin, şu tarafki berip bakaylı çoğu, yakşı yedek kılıdı. Dedi Veslovski mu, yelin gandak kılıp. Levin ahır makul boldı. Arvı tohtar tohtumayla iki it arvıdın sekrep çüşüp bes bes bilen sazlık terepki karap çepişip getti. Krak, laska! İşte avazını anlap deru keynigi kayttı. Uya üçümüzgi tarlık kılıdı. Men meşe tupturay. Dedi Levin o yerde işte ürküp etken. Sazlık üstüdeki asmanda yığlav atkandek monluk sayrap oylanıp yürüdüğen kotandın başka işlemi yok digen işençilik hiyal bilen. Yak bile barlı, Levin üçümüz bile baraylı ço. Dedi Veslovski üllük sözle. Rastavatı men uyad üçümüz kıstılıp kalemez. Laska, kayt, laska. Şıkkınlağ bir işit bosu bula. Levin harvının yanında u ovçulağa reşik bilen karap kaldı. U ikisi sazlıktan hem yerini arılap çıkıp, kırgavul bilen kotandım başka eşini mi uçuratmedi. Veslovski kot

0: perde ilip taşlangan dek, yırak yakından kilovatkan her hıl avazla kulukuğa gajıldap anlanışkı başlap, onu obdallı korkunuşkı saldı. O, Oblonskinin ayak tevişini anlap, yıraktan anlanıvatkan otnun tuyak avazımıkin dep kaldı. Ayık asıdaki küçük bir dümbel çeknin bir çetini desivilip, o yer gömürlüp çükendi çıkan avazını çoğun layhoreknin kanat kekip uçuvatkan avazıgı okşattı. O yine ork terpideki suda bir nersinin palaklığını anladı. Ama onun nemi nersi işkellikini bilelmedi. Levin putunu koyduğun yerini tallap durup iştirepki karap mandı. Onu tutu al. İtinin aldıdın uçup çıkkını çoğun layhorek emez, tağ layhorek idi. Levin miltikini kötürüp onu emdili karga alay dep durattı. Elik palaklıgan avaz bağan sırı küçüyüp yıkılap geldi. Onunla Veslovski'nin çıkarak avazımı arlaşıp ketken idi. Levin onun layhorekini karga ilişta keçkip kalgallıkını körüp durdu. Şundak bolsumu ok çıkardı. Levin onun okunu tek güzel mi geldikini şu an bildi. O keynigi burulup, atla bilen harvinin yolda emez, sazlık tıp etip durgallıkını ködü. Veslovski, ulanın kandak atıdıgallıkını körümeyen dep, harvini sazlıkı heydep gelip, İki at bilen harvini sazlık patırıp koygan idi. Vuk ölgür. Levin onu işçide tıllı kaç, harvı petip kalgan yerge karap mandi. Harvını büyüge nime dep eydep geldiniz? Dedi o sel tonluk kılıp. Andın harvı keşini çakırıp, bir amallığını kılıp, atlarını patkaktın tartıp çıkırıp aldı. Levin'nin o oğluşuğa kaşılı kılgallık üçün ulağı açık kelgen idi. Onun üstüge atlanı patka kıpatırıp koyup, onunla bir mınç iş tepip bəgen. Yeni teki onun atlanı sazlıktan çıkırışı, cabduklarını üstüdün elişlerga bir bolsumu kilip yardemleşmegen idi. Ula yardemleşey desim o, yardemleşelme itti. Çünkü ikisinin koludun eşnime kelme itti. Veslovski'nin onu şendürmekçi bolup etkan, bu yerini kuruk mekin dep heydep keptimen degen gepige Levin cevap kaytırmay. Arvukeş bilen bile atlanı patkaktın çıkırıveliş bilen boldi. Ula şu iş bilen aldıraş bolup ketken arlıkta Veslovski ulağı yardımlaşımen dep arvının bir yerini küçep tartıp sunduruvetti. Levin baya tönögünkü açıkı bilen onunla soğuk muamele kılıp koygunu üçün özünü kayıp durattı. Üstelep bu iş bolganda, özünün şu yaman muamelesinin oranını tolduruş məxsidi de onunla alaydı yakşı muamele kıldı. Harvı bilen atla tartıp çıkırılıp, hem iş tek bolganda Levin ulağa tamak yavulaylı dedi.
1: Kimiki vicdallık insan bolsa, şunun iştahısı yakşıdır şunca. Bu uçuca kırıp korskımga, aylan kusu şu dem, kan ve göşke.
0: Keyp kötürülüp kalgan Veslovski, ikinci çocuğunun göşünü yap bulup, Fransızlarının bu çakçıkını sözlep koydu.
1: Uf, bala kazadın ahır kutulduk. Hem de kişilerimiz oğuştuk boğusu. Kıgan günahım üçün harbini mağayı dey. Şunda kıgınım doğurdu. Şunda mı? Yak yak, ben en ustar bir keş. Ben silahını közüken menzilge kandak ip barmen ki kör silah.
0: Levin onun harbi eydeşini harbi keşke koyup berişini etkan idi. O bocunu mekkem tutuvilip.
1: Yak, ben hizmet közüp günahımını yüşüm gerek. Onun üstüge harbi keşinin orunda oltursam, adam bir hıllerik tuyguğu kep kaldı iken,
0: dedi. Levin onu atlandı. Болыпмо сол тараптыки яндак жаран атны кандак башкарып меңишни билмей зорыктырып коярмы экен деп әнсирген иди. Лекин билип билмейла унун хушал кейпинин таасирге учурап жимли болду. Весловский yol boyu lirik nakşılarını eğitip

0: baray mı, bağmay mı, dep ikkilinip turgan şu arlıkta Laska tuyuksuz meniştin toktap kaldı. Onu körüp, Levin'nin hargıllıkları bir dıllı vücududun kötürülüp ketkendek bulup, patkak keçip, itnin keynidin yügürdi. Yügürüp ketip atkanda, putunun tegedin bir layhorek uçup çıkıp edi, şu an onu etip düşürüp aldı. Lekin it yana mağmay turup aldı. Onu eke, деп вақырды Левин. Дәл шу чағда пұты астыдың ені бір лайхорек ұшып шықып еді, Левин ұнымы атты. Әпсус, бүгін ұныңғы нем болды, бұ оқи құшқы тәгімеді. Байы етіп алған лайхорекні іздеп, ұнымы тапалмеді. Шу әтраптың әм ерге беріп іздеді, декен еч ердің тепілмеді. Ласқамы, O layxorekning o'lganligiga ishonmagandek o'rnidan midirlamay turatdi. Uni izlab tepib kelishga majburlab edi. Laska izdigan bo'lib, u yer bu yerga berib keldi. Lekin haqiqiy izdimidi. Levin bayotindan beri layxorek atalmaganini Veslovskiydan ko'rgan edi. Veslovski ketgandan keyin mo Onun əhvalı da heç qandaq ilgirləş bolmadı. Bu ətrapda layxorəkləmi köp idi. Lekin Levin nurğun qətim etibmi birnimi çüşürəlmədi. Kəşnin optipininmi xeyli təpti ba idi. Levin tərləb kiyimləri bədinigi çaplışıb kətdi. Sol putudiki ötüknin içigə lıq su kırıb elib, Putini kötürüp meniş tes boldi. Her bir kadem manganda şılık şılık avaz çıkarıp duratdi. Ok doğrusunun ısıdın kardap ketken yüzüdün ter tohtumay kuyulup duratdi. Ağzı əmən tetiydi. Burnudun oknun doğru pırıqı, yani sazlıqnın kandaktur bir pırakları ketmeydi. Kulaklarga Tağ layxorəklərinin avazları toxtamay anlanıb duratdı. Miltiqnin stovili tüsü qol köygüdək qızıb getgən idi. Yürüki şünçilik tez və ciddi soqıb getib atatdı. Qolları titirəb toxtamaydı. Dərmansızlınıb getgən putları ağırqıllıqdın çöp və patqaq işçidə bir-birgi çirmişib zadılı mağalmaq qeyləb atatdı. Şundaqtımı putlarını söyrəb, uçup çıqıb atqan layxorəklərini atqaş menib ketib atatdı. O, ağırqı qetimmi etib tək güzəlməy, miltiqi bilən şiləpisini yergi çörüb etdi. Yaq, uşqallağını yığıb al, Levin. O, işçidi şundaq dəb, miltiqi bilən şiləpisini yerdin elib, laskani kəynigi silib, sazlıqdın çıxıb, dövləb quyulğan çöpnin yenəgi gelib oldurdu. Ötkini selip, içideki suunu töküb etdi. Andın kölnün yenigi berip, läş burap turgan suudun azıraq içdi. Kızıp turgan miltiqinin stovilini suuga tıxdı. Suda yüz qollarını yudi. Şundala sel tetiklişip qalgan dek bolup, emdi ciddiyleşmeymen degen iradi bilen, tağ layxorekleri tüşüdügan jayga qarap yol aldı.
1: Ki, eğer siz beni özünüz degende yaxşı gördüğün bulsanız, benim deyinimini kalın, könlüm tanışlansın.
0: Anna, acaba siz özünüzden benim bütün hayatım işgeldikinizde bilme yürüp atam siz? Benim könlüm tanıştık tapmaydıken, sizin könlünüzde mi tanış koymayım ben? Benim varlıkım, benim muhabbetim, Şundaq, mən özəmni sizdən ayırıb durub təsəvvür qılanmayım mən. Siz bilən bir can, bir tən. Bunun dinkin özəm kimi, siz kimi tınışlıq olmaydı. Bizgə mənsib oluduğunu, xapılıq həm bəxtsizlik. Ya ki, bəxit, çəksiz bəxit. Bunun mümkünçiliki yox, dəb oylamsız.
1: Бұныңден кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым бұп өтәйлі боламды?
0: Шыкіміздің достап үтшіміз мүмкін әмәз. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білән яшаймен мұ? Яки хәсірәт чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды өдісіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізгі көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізгі шыққенші көрінмейлі қойымен.
1: Мен сізді еш яқы қолымақ тәмәсмен.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Men bir tamçı su.
0: Memo bir tamçı su.
1: Men süpsüzük eriqdin keldim.
0: Men pakı su ambırdın keldim.
1: Güllükte gülleni soğuraman.
0: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
1: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
0: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirlaydigan fazilat ali janablıq.
4: Ali janablıq turmuşqa sinib ketgan harakat mezoni.
3: Ali janablar samimi keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar ali janablardir.
4: Ali janablar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janablardir.
3: Ali janablar samimi rastchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janablardir.
4: Ali janablarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janablardir.
3: Ali janablar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janablar qatarda turuş, ali janablarga toğrulanış, kemter ali janablardan buluş, jongoluqlarının royi intilişidir.
1: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менин пайда болушум уну да баз өзгөрүшлөрүн барлыкка келтирди. Менин сайдак эгишчим менен у башкалар менен учурушуну халамайдыган, хатта өзүгө үзүлнөмөйдүган болуп калды. Бир күнү у мендин айрылып, хаммыны кайтадан башлашны карар кылды.
5: 3-чү номерлук бемар.
0: Доктор, мен хамыштык кеслик гриптар болгон окшойман. Кандай дааваалансам боло?
1: Ciddiyleşme. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasak mı?
0: Baktıp yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Hazıraklı özgürüş mü? Beni ümitge teximi yıkılaştırdı.
2: Psikolog sağlamlıqı.

0: Көңіл бөлейлі.
1: Сағламлық бастығынымызда.
2: Talondagi ishkili kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik oyiqimizda.
4: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
3: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
2: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğru mısınız, en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usulü bilen gayret kılıp işleyildi. Küçükkine ot yalkını barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.